You know, a chill me through and through, ooh, babe.

0: yavaş.
1: Apaçık Radyo Müzikleri.

0: Apaçık Radyo Müzikleri.
1: Nada, você só fala, tá tempo pra...

0: Bir varmış, hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere hikayeler, masallar ve müzikler.
1: Hazırlayan ve sunanlar Cem Sağlam ve Tuğba Zehra Sağlam. Pazar günleri 10'da Apaçık Radyo'da.
2: Kainatın tüm seslerini
3: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo.

0: Widget. Game meme widget.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
10: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ela Başa teşekkür ederiz.
11: Bir varmış, hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere hikayeler, masallar ve müzikler.
1: Hazırlayan ve sunanlar Cemo Sağlam ve Tuğba Zehra Sağlam.
12: Ben dinleyeceğim.
13: Bir, iki, üç. Günaydın. Ben dedim. Günaydın. Evet.
12: Günaydın.
13: Oo dedin. Apaçık Radyo'da bir varmış hiç yokmuş programıyla sizlerle beraberiz tabii ki.
12: Değiliz.
13: Tamam. Sen 5 yaş inatçılığında mısın bugün?

0: Ona göre programa hazırlıklı olsun herkes. Ne dersin?
1: Anne saçlarını ıslat.
0: Çünkü insanlar sabahları kalktıkları zaman ne yaparlar?
1: Duş.
0: Ellerini yüzünü yıkarlar, duşlarını alırlar. Evet, o yüzden ben
1: Anne
0: de sabah...
1: soğuksun ama kurusun. Ama saçlarını ıslat.
0: Tamam, peki bir şey sorabilir miyim? Bugünün kitabını dinleyicilerimize söylemek ister misin?
1: Sen de söyleme.
0: Ne yapacağız? Onlar nasıl bilecekler? Nasıl konuşacağız zaman?
1: Notayı söyleyeyim. İş Bankası.
0: İş Bankası yayınlarından çıkmış ama hangi ay biliyor musun? Elimizdeki kitap birinci basım ve evet Mart ayında. Mart 2022. Efendim söyle şimdi.
1: Bizim kitaplarımız birinci basım, ikinci basım,
0: Yo, geçenlerdeki kitabımız dördüncü basımdı, son okuduğumuz kitap.
1: yo, birinci basım.
0: Hayır, benim yolum, benim yolculuğum dördüncü basımdı bir kere.
1: Yo,
0: Gerçekten.
1: birinci
0: Peki
1: basım.
0: kitabımızın ismini söylemek ister misin?
1: Birinci basım, birinci basım, birinci.
0: Hayır, kitabın ismini söylüyorum.
1: Kitabın ismini söylemeyelim.
0: Söylemeyelim mi? Hadi.
1: Evet.
0: Peki o zaman şöyle bir şey yapalım. Kitabın ismini söylemeyelim ama sonra bize nasıl şey yapacaklar?
1: Ne?
0: Bunu bir dahaki programda yapalım. Instagram sayfasından, bizim Instagram sayfamız var aslında. Çok aktif kullanamıyoruz. Ama bununla kullanmış olabiliriz. O sırada bakalım bize cevap gelecek mi? Bir varmış, hiç yokmuş hesabımızdan. Ya da. Apaçık Radyo'nun nasıl hesabı var? Çok aktif. Daha güzel
1: Bizim
0: oldu.
1: yine yok.
0: Bizim var. İkimiz böyle ortaklaşa bir şey yaparız. Tamam, çok iyi fikir.
1: Bana da
0: Biz
1: kendim için
0: kitabı...
1: özel alalım.
0: Tamam. Senin daha yaşın...
1: İkinci kullanmayayım.
0: Tamam. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Programı şöyle yürüteceğiz bundan sonra. Kitap...
1: Telefon alırım. Ya da tabletimden yaparım.
0: Şöyle. Kitabı okuyacağız, böyle anlatacağız. Sizce bu kitabın başlığı ne olmalı? Ne olabilir diye program esnasında belki bize fikri olan
1: Anne
0: yazar. Şimdi
1: yarın da tabletimden yapsam olmaz
0: tabii ki bir günde öyle bir şey yaparız. Şimdi okur musun lütfen, ne bu? Okuyamazsın değil mi?
1: Okuma yazma bilmem ama ismini biliyorum.
0: Öyle mi?
1: Ama söylemeyin.
0: Sen bravo, yine söylemedin. O zaman ben söylüyorum.
1: Hayır,
0: Büyük
1: hayır.
0: söylemek zorundayım. Dinleyicilerimiz bunu
1: Ben
0: merak ediyor.
1: söyleyeceğim.
0: Söyle o zaman.
1: Büyük ayı, küçük ayı.
0: Küçük ayı mı?
1: Evet.
0: Büyük bir ayı ile küçük
1: Bir ayı.
0: bir.
1: Ayı da o. Ayı olsun ya.
0: Hayır, tabii ki küçük bir çocuk. Büyük bir ayıyla küçük bir çocuk.
1: Ya ayı olsun çünkü. Gülün yazı kocaman olsun.
0: Ya ama hemen söyledin kitabı. Gülşen Arslan Akça yazmış. Kendisi
1: Büyük
0: hem
1: ayı, küçük
0: yazar
1: ayı.
0: hem illüstratör. Onun hakkında küçük bir bilgi
1: Anne
0: yapmak
1: ama ben
0: istiyorum.
1: söyleyecektim. Sen de söyledin.
0: Tamam.
1: Sonsuzluk ben
0: Ama sen
1: söylemiştim.
0: söyledin zaten.
1: Yo
0: Ama
1: sen de
0: bir şey
1: söyledin.
0: soracağım. Bence biz bu tartışmayı programdan sonra yapalım ki programda konuşacağımız konularımız şey olmasın, az olmasın. Şimdi
1: Az olsun. Aa.
0: izninle Gülşen Arslan Akça'nın
1: Hayır.
0: birazcık
1: Hayır.
0: bilgisini vereceğim. Küçük bir çocukken sonsuzluğunda kaybolduğum hayal dünyam ve çizdiğim hayali kahramanlarım beni güzel sanatlara yönlendirdi. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım bölümünü bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Sinema bölümünde yüksek lisansı yaparken buldum kendimi. Animasyon, stop motion ve masalların filmleştirilmesi üzerine tez çalışmaları yaparken çocuk kitabı yazarlığı ve çizerliği, sanat yönetmenliği, kısa film ve belgesel film alanında da çalışmalarıma devam ediyorum. Yazıp resimlediğim kitaplardan bazıları Korece, Estonca ve İngilizce'ye çevrildi. 2019 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Çocuk Edebiyatı Ödülü'ne layık görüldüm. 2020 yılında Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Avrupa Birliği projesi için 0-6 ve 6-15 yaş çocuklarda güvenlik kültürü üzerine eğitim modülleri yazdım. Aynı projede 11 kitap yazıp resimledim. Halen Londra'da özel bir şirkette resimli kitaplar üzerine dersler veriyorum. Tüm bu çalışmalarım ve çocuklarla paylaşmak istediğim hikayelerim beni okullarda atölye çalışmaları yapmaya sevk etti. Çocukların gözündeki pırıltıyı gördüğüm andan beri yazıyorum, çiziyorum, okuyorum, geziyorum, izliyorum, kokluyorum, hissediyorum. Keşfetme isteği peşimi bırakmadan sürekli yeni yöntemler deniyorum. Farklı sonuçlar olağanüstü heyecanlara yol açarken hayal gücüme de yeni kapılar açıldığına inanıyorum. Kendimi geliştirmek için sürekli yeni fırsatlar arıyorum. İstanbul'daki atölyemde üretmeye devam ediyorum. Ve atölyemdeki her yerin oyuncaklarla dolu olmasının bir nedeni var. Devlere inanıyorum, ejderhalara inanıyorum, sihirli pelerine ve sihirli fasulyelere inanıyorum. Yıldız tozuna inanıyorum. Hayal gücümü besleyen, beni iyi eden her şeye inanıyorum. Oyuncaklar hayal gücümün en büyük destekçileri, diyor yazarın kendisi, hem illüstratörümüz hem yazarımız. Kendisini sosyal medyadan da Gülsen Arslan Aksa olarak takip edebilirsiniz ya da www.gülsenarslanakça.com adresinden yaptığı çalışmalara ulaşabilirsiniz. Evet, kitabımızda iki tane karakterimiz var bu kitapta. Bu arada yazarımızın aslında yayınlanmış birkaç kitabı daha var. Hemen onlardan da bahsedelim. Kırılan Kalpler Nereye Gider? Elimizdeki kitap. Beni Ne Renk Sevdin Anne? Ne Zaman Büyüyeceğim? Ve Ya Kardeşimi Sevmezsem diye kitapları var, yazdığı ve çizdiği. Aynı zamanda sadece çizimi
1: Bakayım
0: çizdiği
1: görelim.
0: Rüya Korkusu kitabı mevcut.
1: Ya
0: Çizimini yaptı.
1: kardeşimi seversin.
0: Ya Kardeşimi Sevmezsem.
1: Hangisi o?
0: Bu kitap. Bu.
1: Bu ne?
0: Çocuk. Bir tane çocuk var ve endişeli. Bir kral şeyine oturmuş. Bir büyük koltuğa oturmuş. Kafasında da bir taç var. Sanırım kardeşi gelecek. İlk kez kardeşi olacak. O yüzden endişelenmiş. Kırılan Kalpler Nereye Gider kitabında ben çok merak ettim. Çok
1: Ben
0: güzel
1: hiç
0: bir kitap olduğunu düşünüyorum.
1: endişeli değildim. Çok mutluydum.
0: Öyle mi kardeşim de olacak? Peki
1: Hı-hı.
0: şimdi gelelim. Biz şeye.
1: Ama sonradan 0 yaşında beni hiç kızdırmıyordu. Ama 2 yaşında olduğu için artık bayağı kızdırıyor. Kardeşim olmasından artık hoşlanmıyor. Küçük olsaydı benim gibi olurdu.
0: Diyorsun. Bilmem, belki ileride bunun fikrini değiştirebilirsin ya da yarın. Şimdi kitabın arkasındaki bir de kitap tanıtımını şöyle güzelce okuyayım. Tek başına çok sıkılan bir ayı bir çocuk gördü. Ne kadar da küçük diye düşündü. Çocuk kendi kendine oyun oynarken bir ayı gördü. Ne kadar da büyük diye düşündü. Elini uzattı çocuk. Ön ayaklarından birini uzattı ayı. Böylece arkadaş oldular. Sonra gördüler ki çocuk çok büyük, ayı ise küçücük. Nasıl olur? Bu sorunun cevabını merak ettiysen ve tatlı bir hayal dünyasını ziyaret etmek istersen hikayemiz seni bekliyor, demiş kitabın arkasında. Evet, Cemalcan, iki tane,
1: Buraya ismimizi yazsana.
0: evet, kitabın önüne ismimizi yazabiliriz gerçekten. İki tane, biri ayı, bir çocuk karşılaşıyorlar. İkisinin de canı sıkılmış. Ne kadar büyük diyor. Ne kadar küçük diyor. Sonra ne oluyor?
1: Anne,
0: Arkadaş oluyor.
1: kredi
0: Arkadaş oluyorlar, değil mi?
1: yo.
0: Arkadaş oluyorlar, değil mi Cemalcan? Ne yapıyorlar arkadaş olunca?
1: Bunlar.
0: Arkadaş olunca ne yapıyorlar? Neler yapıyorlar?
1: Göklere bakıyor.
0: Şunu çıkartalım.
1: Göklere bakıyorlar.
0: Gökyüzüne. Ah evet. Gökyüzüne bakıyorlar. Önce bir de elma falan yiyorlar, değil mi? Gökyüzüne bakıp ne yapıyorlar?
1: Bulut.
0: Bulutların şekillerini yorumluyorlar, değil mi? Evet.
1: Çamura şekil veriyor.
0: Ay, ben çok severdim küçükken. Sen hiç çamurdan oyun şekiller yaptın mı?
1: Ya.
0: Sahilde yaptın ama. Kuma şekiller verdin. Çamura vermedin, değil mi? Ben hep çamura verdim. O
1: Kuma
0: kadar.
1: değil mi yani?
0: Hayır. Küçükken biz dışarıda böyle çamura. Şimdi hamur, ben hani hamur oynuyoruz ya. Onun çamur versiyonu, topraklı olanı oynuyorduk. Çok eğlenceliydi. Yapraklardan yemekler yapıyorduk. Bunlar da öyle yapmışlar, çok güzel. Sonra neler yapmışlar? Ne
1: Normal.
0: yapmışlar?
1: O zaman dışarıda biz böyle normal çamurla oynayalım mı?
0: Oynayalım, çok eğlencelidir. Anlaştık.
1: Bugün oynayalım. Hiç işin yok ki ya, işin yok.
0: Tamam, olabilir. Bu ne? Ne yapmışlar başka? Ne yapmış Tomris? Kız ne yapıyor?
1: Tatlı oluyor diyor. Biz de
0: Salıncakta sallanıyor. Bu ne peki, biliyor musun?
1: böyle yapacağız. Şey
0: Evet, seksek oyunu. Evet.
1: ben de bütün oynamak istiyorum.
0: Ne oynamak istiyorsun bugün?
1: Bu seksek
0: Sen seksek oynamasını biliyor musun?
1: onu. Biliyorum.
0: Peki. Bir şey soracağım. Sen peki bu kızla bu ayının arkadaş olduğunu biliyor musun? Arkadaş olmuşlar. Ha?
1: Biliyorum.
0: Onunla beraber neler yapmışlar, onu biliyor musun?
1: Biliyorum.
0: Neler yapmışlar?
1: Tane
0: Oyunlar oynamışlar.
1: oynadım.
0: Ne yemişler?
1: Kumbastan.
0: Elma yemişler.
1: Ben
0: Evet. Neler yapmışlar başka?
1: ne yemiştim?
0: Resim yapmışlar. Beraber resim yapmışlar. Peki bir şey soracağım.
1: Resim yapmışlar.
0: Bu kız mutlu
1: Top
0: mu?
1: oynamışlar.
0: Bu kız eğleniyor mu? Mutlu mu?
1: Evet, mutlu oynuyor.
0: Peki ayıcık mutlu mu? Bu ayı mutlu mu?
1: Evet, mutlu.
0: Emin misin? Bak bakalım, gülüyor mu?
1: Hayır demiyor.
0: Hayır, gülmüyor. Evet.
1: Konuşmuyor zaten neyler.
0: Konuşmuyor. Sonra saklambaç oynuyorlar. Ayı
1: Bir
0: tamam. Ayı.
1: ha demiyor.
0: Çocuk çok mutlu ama ayı gülmüyor, değil mi?
1: Niye konuşmuyor ayı?
0: Konuşamıyorlar. Böyle birbirleriyle anlaşıyorlar. Peki bir şey soracağım.
1: Ama birbirlerini anlıyor.
0: Birbirlerini anlayabiliyorlar, değil mi?
1: Birbirlerini anlayamıyorlar.
0: Bence anlıyorlar. Peki bir şey soracağım. Seksek oynarken kız zıplamış, atlamış, oynamış ama ayıcık bunu yapamamış. Yapmamış. Ve en sonunda kız ne demiş, küçük kız?
1: Olamaz. Ben gülünce yüz ifadem kocaman oluyor. Sense kocaman bir ayısın ama
0: Evet.
1: değilmişsin.
0: Seni kocaman bir ayı sandım ama değilmişsin diyor. Onun üzerine ayı diyor ki neden? Çünkü diyor hiçbir şey gülmüyorsun. Ağzın minnacık. Ama ben gülünce ağzım kocaman ve kalbim kıpır kıpır. Ne yapıyor? Nasıl ağlıyor?
1: Ya
0: Tanımıyorum diye
1: hayır
0: ama.
1: ağlasın.
0: Ay, bunu duyunca üzülüyor ve diyor ki sonra ayağını uzatıyor, değil mi?
1: Evet.
0: Neden ayağını uzatıyor?
1: Bilmiyorum
0: Ayağında ne varmış?
1: anne.
0: Ne
1: Nasıl
0: bileyim.
1: çıkardı kocaman dişini?
0: İşte güçlü çünkü, demek ki brokoli, ıspanak,
1: Bir
0: bunları
1: tek bana.
0: güzel güzel yiyormuş.
1: Ya brokoli niye almıyorsunuz bana?
0: Ay, unuttum ben sana brokoli almayı. Kış mevsiminde daha çok çıkıyor yani brokoli. O zaman alırsın, ama bulursam alırım.
1: Ya bugün atsana ya.
0: Tamam, brokoli yemek zamanı, değil mi? Sonra
1: Çamurlu brokoli yapalım mı?
0: ayağında olur, kömürden brokoli yapalım. Ayağından bir tane diken varmış. O da çok üzüyormuş ve bunu söylemeye çekinmiş arkadaşına. Çekinmek ne demek?
1: Korkmak.
0: Korkmak, başka ne olabilir?
1: Şapşallık.
0: Bir şeye çekinmek.
1: Utangaçlık.
0: Utangaçlık. Evet, güzel. Peki neden arkadaşına utanmış sence? Ayağına diken battığını söylememiş. Ya da biz arkadaşlarımızdan bazı şeyleri
1: Ona
0: söyleme.
1: güler, ha sen bebeksin nasıl batırdın diyerek güler sanıyorum ben.
0: Olabilir. Çok büyük olduğu için küçük bir şey.
1: Ama ben ne gelebileyim bu yere?
0: Evet, sen de programa gelebilirsin. Hiç problem değil. Evet. Şimdi güzel. Cep, bir şey soracağım. Küçük kız şey dedi ya. Sence bu ne demek? Ay, seni ben kocaman zannediyordum ama küçücükmüşsün. Ne demek sence bu?
1: Ağzından bahsediyor. Vücudundan değil.
0: Halbuki ben kocamanım diyor. Peki o
1: Bence
0: gülmek
1: uzun
0: insanları büyütüyor mu?
1: bir hayır. Hele.
0: Neden böyle demiş olabilir sence?
1: Ağızlardan bahsediyor.
0: Başka neden bahsediyor olabilir?
1: Kızgınlıktan.
0: Peki sana bir şey soracağım. Gülen bir insanla karşılaştığında sen ne yaparsın?
1: Bana gülerse
0: Hayır. Eğlenip gülümsemekten, gülmekten bahsediyorum.
1: yarı üzülürüm. Ben de onunla oynamak istemem. O izin vermezse ben üzülürüm.
0: Sana izin verdiğini düşünelim peki. Gülen insanlarla, gülümseyen insanlarla karşılaştığımızda nasıl hissediyorsun?
1: Güzel.
0: Güzel hissediyorsun. Mutlu. Nasıl oluyor peki?
1: Hiçbir şey yaramıyor.
0: Peki böyle şundan bahsediyorum. Mesela böyle gülümsüyoruz ya.
1: İki kişilik bir kişilik falan diyorlar.
0: Nasıl?
1: İki kişilik ve bir kişilik diyorlar bazen.
0: Neye? Gülümsemek mi?
1: Hayır, oyuna.
0: Ha, oyuna iki kişilik ya da bir kişilik. Evet. Şimdi ben sana
1: Ve bu yüzden ben giremiyorum
0: ben.
1: oyunlara. Çünkü oyun saatinde o kadar çok başka oyuncaklarda oynuyorum ki. Şu oynayamıyorum
0: Tamam,
1: o
0: peki
1: oyuncak.
0: sana bir şey söyleyeceğim. Bu kitaptaki hani gülünce büyük olmak kısmı var ya. Biz gülümsedikçe ve güldükçe insanların dikkatini çeker miyiz sence? Çünkü neden çok
1: Çekeriz.
0: neden çekeriz?
1: Çünkü onunla bizimle oynamak istediğini sanırız.
0: Hmm.
1: Ama bazen öyle olmaz.
0: Ne olmaz? Bence benim fikrim ne biliyor musun?
1: Ne?
0: Gülümsedikçe insanlar etrafındaki insanlar onu fark ediyor ve güldüğümüz zaman böyle biz kocamanlaşıyoruz.
1: Hayır.
0: Evet,
1: Hayır.
0: herkes seni fark ediyor. Gözlerin ışıldıyor, sesinin rengi değişiyor. Bak, ay. Gördün mü şu anda?
1: Ale.
0: Evet.
1: Şaka
0: Hayır, yapmıyorum. Kocaman oluyoruz gerçekten.
1: yapıyorum.
0: Mesela sana bir şey söyleyeceğim. Yolda yürürken bence bunu herkes denemeli. Mesela bugün kalktığınızda ya da yarın sabah kalktığınızda ne kadar çok kişiye gülümseyerek günaydın dersen günün çok güzel geçiyor. İnanılmaz güzel geçiyor. Ben her sabah
1: Saygıyla geçmesini istemem ben. Benim günümün.
0: neyle geçmesini?
1: Saygı.
0: O ne demek?
1: Yani
0: Eğlenceli geçiyor işte. Çok eğlenceli geçiyor.
1: bana saygı olmuyor ve ben bundan bazen eğleniyorum o kadar.
0: Günaydın demelisin. O diyorum. Deneyelim mi yarın sabah?
1: Hayır.
0: Neden? Sanırım yarın okullar açılıyor bu arada. Herkese eğitim öğretim yılında başarılar der misin şimdiden?
1: Eğitim öğretim yılımdan iyi başarılar diliyorum.
0: Aferin sana, çok güzel diledin gerçekten. Peki bir şey soracağım. Bu kitapta bana sormak istediğim şey var mı? Aa, kitabın arkasında da nasıl ayı çizileceğine dair bilgiler var, değil mi?
1: Evet.
0: Nasıl ayı? Peki bir şey soracağım. Artık ikisi de çocuk çok mutluydu, ayı çok mutluydu ve ikisi de kocamandı, değil mi artık? Kocaman bir sevgileri var. Çok iyi de arkadaş olmuşlar. İkisi de çok güzel gülüyorlar.
1: Ama ağzını açamıyor ayı.
0: Öyle gülümsetmiş. Bak, o da gülümsüyor, o da gülümsüyor. Kahkaha attırmamış ama burada bak.
1: Ayı böyle gülümsüyor.
0: Evet.
1: Minicik açabiliyor. Burada da bu kadar.
0: Kocaman açmış.
1: Dev.
0: Evet. Ağzını açarak
1: Ben
0: gülmüş.
1: olsam beni yutardı bir yudumda.
0: Evet, ben çizimlerini çok sevdim, renklerini. Sen sevdin mi? Çok güzel, değil mi?
1: Ben renklerini sevdim, seslerini. Sesleri beni üzdü.
0: Sesleri mi?
1: Evet.
0: O
1: Ay.
0: sesleri kim çıkarttı? Biz mi? Peki bana bu kitaptan bir soru sormak ister misin? İstemez misin? Peki tamam.
1: Evet.
0: Çok güzel.
1: Evet.
0: Sor bakalım.
1: Meyveler neden
0: Kitaptan lütfen. O diğer kitabın ismiydi. Kitaptan bir konuydu. Buradan.
1: şapşaldır?
0: Buradan bana hemen bir soru. Ben sana soracağım mesela. Hazır mısın? Kitap okuduk ya. Hangi meyveleri yiyorlardı?
1: Elma.
0: Bravo. Hangi boyaları yaptılar?
1: Ayı.
0: Hayır. Hangi
1: Ayı.
0: boyaları kullandılar?
1: Pastel, keçeli, kuru.
0: Sulu boyayla kuru boya yapmışlardı. Evet. Hangi oyunlar oynadılar?
1: Pastel aldılar. Keçeli de kullandım.
0: Şimdi sen bana bir soru sor. Sen bana bir soru sor. Hadi çabuk, son dakikamız. Son.
1: Son dakikası.
0: Son dakikamız. Hadi bir soru sor. Vedalaşacağız.
1: Bay bay size.
0: Peki, soru sormayacak. O zaman biz bugün Bir Varmış Hiç Yokmuş programında ne okuduk Cemalcan? Ne okuduk?
1: Amur.
0: Büyük bir ayı ile küçük bir çocuk kitabını okuduk. Gülşen Arslan Akça yazdı. İş Bankası yayınlarından çıktı. Evet, hafta yeni bir kitapta buluşmak üzere diyeceğiz. Teknik masada Salih Işıker. Teşekkür ediyoruz. Salih abiye teşekkür eder misin Cemo? Teşekkür eder misin?
1: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederiz. Haftaya sen de teşekkür et. Tamam.
1: Teşekkür ederim.
0: Haftaya görüşmek üzere de.
1: Teşekkür ederim.
0: Haftaya görüşmek üzere de.
1: Teşekkür ederim.
0: Hoşça kalın de.
1: Hoşçakalın.
0: Evet, haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın Cemalcan.
1: Hoşçakalın.
2: Bir varmış, hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere hikayeler, masallar ve müzikler.
3: Hazırlayan ve sunanlar Cemo Sağlam ve Tuğba Zehra Sağlam.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ela Başa'ya teşekkür ederiz.
5: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
6: Bertolt Brecht, Radyo.
7: Să mă înșoară mărgeină, să-mi spune

0: Reklamlar.
1: Wings'le okul ödemelerinde ayrıcalıkların zirvesindesin. Erken kayıt döneminde yapacağın 2 milyon TL'ye kadar peşin harcamalarında ücretsiz ve faizsiz 4 taksitten yararlan. Sen de 15 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de. Wings'le okula dönüş döneminde ayrıcalıkların zirvesindesin. Giyim, elektronik, kırtasiye ve seçili pazar yerlerinde 7500 TL ve üzeri ikinci harcamadan itibaren 15.000 QR ile ödemelere ek 5.000, toplamda 100.000'e varan 1000 puan kazan. Sen de 30 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar wingscard.com.tr'de.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
8: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
9: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
2: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
11: Evet.

0: will they ever come true? Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sibel Senna'ya teşekkür ederiz.
3: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitki aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı sosyal medya hesaplarından bana her zaman ulaşabilir. Yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Eski program kayıtlarına da Spotify'dan tüm diğer podcast kanallarından ulaşma şansınız var. Buradan tekrar hatırlatmış olayım. Sevgili dinleyiciler, bugün Kuzey Amerika'ya özgü ataları milyonlarca yıl öncesine tarihleden iki kadim ağacı anlatacağım size. Biri lale ağacı, aslında Manolyagiller familyasından ama lale gibi görünen çiçekleri ve yaprakları biçim nedeniyle bu adı almış. Diğeri de Selvigiller familyasından olan bataklık selvisi. İkisi de bitki avcısı, doğa bilimci ve bahçıvan olan İngiliz babaoğlu Trescantlar tarafından 1600'lerde toplanıp Avrupa bahçelerine taşınmış. Gelecek hafta baba oğlu Trescott'ları da konuşuruz belki. Lale ağacı, bilimsel adıyla Liriodendron tulipifera, Kuzey Amerika'da, Orta Atlantik eyaletleri ve Üst Orta Batı'da, güneyde de kıyı boyunca Mississippi ve Florida'ya kadar geniş bir alana yayılmış. Boylu, göğe dimdik yükselen ağaçlar bunlar. Olağanüstü durumlarda boyları 50-60 metreye kadar ulaşabiliyor ancak ortalama 30-35 metre yüksekliğindeler. Hızlı büyüyor, güçlü, açık renkli bir oduna sahip. Odunu diğer birçok hızlı büyüyen ağaç gibi kırılgan veya zayıf değil. Laleye benzeyen ve ilkbaharın sonlarında açan çiçekleri açık sarıdan açık yeşile kadar değişiyor. Merkezleri de böyle parlak turuncu renginde. Bu çiçekler genellikle ağacın tepesinde olduğu için pek fark edilemiyor. Kalp biçiminde dört loblu ve çapraz kesimli çentikli veya düz uçlu yaprakları var. 8 ila 22 santim uzunluğunda ve 6 ila 25 santim genişliğinde olabiliyor. Ağaç yaşlandıkça kabuğunda derin oluklar oluşuyor. Genç dalları ise pürüzsüz ve kırmızımsı iken daha sonra koyu kahverengiye dönüşüyorlar. Lale ağaçları yeterli su, verimli ve iyi drene edilmiş toprak, bol güneş ışığı ve geniş alan gibi uygun koşullarda ya da genellikle 60 santim veya daha fazla uzayarak hızla büyür. Ortalama ömürleri 200 ile 250 yıl arasında ancak bazı ağaçların 500 yıla kadar yaşadığı da biliniyor. Genellikle kayın ve akçaağaçlarla birlikte bulunuyorlar. Kardinal ve ispinos gibi kuşlar, sincaplar ve farelerle birlikte kışın tohumlarını tüketiyorlar. Arılar için mevsim başı ve ortasında mükemmel bir besin kaynağı. Doğu kaplan kelebeği de dahil olmak üzere bazı tırtıl türleri de yapraklarıyla besleniyor. Sık dalları da kuşlar ve sincaplar için ideal yuvalama alanı. Lale ağacı ekolojik açıdan orta süksesyon evresindeki bir ağaç olarak kabul ediliyor. Süksesyonun orta evresinde olması, öncü türlerin yok olmasının ardından ormanda yetişen orta ila uzun ömürlü, kısmi gölge gerektiren ve gelişmekte olan ekosistemi zenginleştiren bir ağaç olduğu anlamına geliyor. Gölgeye toleranssız oldukları için hızlı büyüyorlar ve genellikle yeniden büyüyen bir ormanda 50-150 yıl sonra baskın hale geliyorlar. Ceviz, meşe gibi zirveye özgü ağaçlar baskın hale geldikçe sayıları azalıyor. Bu nedenle lale ağacı popülasyonuna bakarak bir ormanın yaşı, tarihi anlaşılabiliyor. DNA O'Driscoll'un Amerika kıtasındaki kutsal ağaçlar üzerinden lale ağacının büyüsü, tıbbı ve kullanımları makalesinden aktarıyorum size bu bilgileri. Bir diğer ilginç yönü ise çok eski bir ağaç olması. Fosiller ile yaşayan bitki türleri arasındaki ilişki şimdiye kadar gizemini koruyordu ama taramalı elektron mikroskopu gibi gelişmiş teknolojilerle yeni bir çalışma yapılmış. Kreastese döneminde soyu tükenmiş olan fosilleşmiş Archaeanthus çiçekleri, meyveleri ve tohumlarının daha ayrıntılı bir resmini oluşturup bunlar çağdaş bitkilerin çiçekleri, meyveleri ve tohumlarıyla karşılaştırılmış. American Journal of Botany'de yayınlanan araştırmanın sonuçları lale ağacı soyunun Manolyalardan 100 milyon yıldan daha uzun bir süre önce ayrıldığı ve iki yaşayan türüyle bağımsız bir aile olan Liriodendron thraceae'yi oluşturduğunu gösteriyor. Biri Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusunda yetişen lale ağacı, diğeri de Çin ve Vietnam'da yetişen Çin Liriodendron'u. Pleistosen dönemindeki buzullaşmada birçok lale ağacı türünün yok olduğu düşünülüyor. Ve lale ağacı türlerinin geçmişte nasıl geliştiğini, erim sürecini anlamak, değişen iklim ve diğer faktörler göz önüne alındığında gelecekte nasıl bir durumda olabileceğini anlamak açısından da önemli. Şifalı yönlerinden de söz edelim biraz. Matthew Wood, The Earthwise Herbal, New World Herbs kitabında lale ağacı kabuğunun öncelikle tıbbi amaçlarla kullandığını
belirtiyor. Kabuk tatlı, keskin ve aromatik. Çok etkili bir sıtma ilacı olan kininin bulunmadığı durumlarda lale ağacının kabuğu öneriliyormuş. Söğüt ve huş ağacı gibi ağrı kesici olarak kullanılabiliyor. Salisilatlar içerdiği için. Ayrıca sindirimi desteklemek, ateş düşürmek, kalbi, kardiyovasküler sistemi güçlendirmek ve sakinleştirmek gibi şifalı özellikleri de sıralanıyor. Modern kullanımları arasında yapraklarının yaralar veya sıyrıklar için lapa olarak uygulanması da var. Yapraklarının ezilip alına yerleştirilmesinin baş ağrısına iyi geldiği de düşünülmüş. Kuzey Amerika yerlerinden Osage halkı çeşitli tedaviler için kış aylarında kabuğunu toplarmış. Kış kabuğunun tıbbi içeriği daha yüksek. Kabuktan yapılan bir dekoksiyon, yani güçlü bir çayın atlar için kurt düşürücü, güçlü bir kan temizleyici ve çeşitli mide rahatsızlıkların tedavisi için kullanıldığı belirtiliyor. Bu ağacın isimlerinden biri de kano ağacı. Virginia'daki Harriet kabilesi de dahil olmak üzere birçok yerli kabile büyük oyma kanolar yapmak için ateş bazlı yöntemler kullanarak devasa lale ağacı gövdelerini kullanmışlar. İngiliz kaptan ve maceracı John Smith 1612 yılında bu kanoların 40-50 feet yani 12-15 metre uzunluğunda olduğunu ve 40 yolcu taşıyabildiğini yazmış. Lale ağacı hızlı büyümesi, düz büyüme alışkanlığı ve sağlam odunu nedeniyle Kuzey Amerika'nın en değerli sert ağaçlarından biri. Ork ve piyano gibi müzik aletlerinde de kullanılıyor. Keman ağacı da deniyor bu yüzden. Termitlere karşı dirençli olduğu için ağır ve ev kirişlerinde bu ağaç tercih ediliyormuş. Lale ağacının iç kabuğu ayrıca ip ve kordon haline de getirilebiliyor. Yani sepetler, işte kaşık, kase ve diğer işlevsel esnaflar için çok popüler bir ağaç. Bu kadar özel bir ağaç olunca Amerikan edebiyatında da yerini almış elbette. 1819 tarihli kısa öykü Sleepy Hollow yani Hayalet Süvari efsanesinde Washington Irving, İngiliz casusu John Andre'nin devrimci güçler tarafından yakalandığı yeri işaretleyen tarihi lale ağacını anlatıyor. Baş kahraman Ichabod Crane yolun ortasında duran ve diğer tüm ağaçların üzerinde bir dev gibi yükselen, dalları muazzam, düğümlü ve fantastik, neredeyse yere kadar kıvrılan ve tekrar havaya yükselen ve herkes tarafından binbaşı Andre'nin ağacı olarak bilinen o ağaçtan ürküyordu. Edgar Allan Poe'nun Altın Böcek adlı kısa öyküsünde de yine lale ağacı bir olay örgüsü unsuru. William Logrand ve hizmetkarı Jupiter, Güney Carolina'daki Sullivan Adası'nda Besop Kalesi olarak bilinen bir tepede devasa ve heybetli bir lale ağacı bulurlar. Korsan kedinin gömülü hazinesini arayan Logrand, Jupiter'ı elinde ağır bir altın böceği tutarak ağacın belli bir dalına tırmanıp aşağı bırakmasını söyler. Amerikalı şair Walt Whitman 1876-1877 yıllarında bir lale ağacını gözlemlemiş ve tepeden dibe çiçeklerdeki tatlı özsüyü arayan sayısız yabani arıyla dolup taştığını ve bunların yüksek ve sürekli vızıltılarının bütün ortama bir alt ton kattığını belirtmiş. Ormanların Apollosu, uzun ve zarif, aynı zamanda güçlü ve kaslı, yapraklarının sarkması ve dalların uzanması bakımından da taklit edilemez. Bu güzel, canlı, yapraklı yaratık keşke yürüyebilseydi diye tanımlar lale ağacını. Lale ağacı birçok şiirde anılmış ve yine doğa ve insan ilişkilerini anlatan şiirleriyle bilinen Amerikalı şair William Stafford'un lale ağacı şiirinde olduğu gibi. Evet, bir müzik arası verelim sevgili dinleyiciler. Biraz soluklanalım şimdi. Shade'den dinliyoruz. The Moon and the Sky. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız.

0: Merhabalar tekrar. Apaçık Radyo'da Botanitopya programındasınız. Baba oğul bitki avcısı ve doğa bilimciler Tradeskentlerin 1600'lerde Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya taşıdığı iki kadim ağacı konuşuyoruz. Lale ağacından bahsettim ilk bölümde. Bataklık servisi de tarihiyle, Amerikan yerli kültürü, sömürgecilik ve eski iklim kayıtlarıyla derinden bağlantılı bir ağaç. Genç John Trescott tarafından 1640 yılında Avrupa'ya getirilmiş, o zamandan beri park ve bahçeleri süslüyor. Böylece Atlantik'in ötesinden getirilen en eski yeni dünya bitkilerinden biri olmuş. Yerli Amerikalılar çürümeye dirençli ağacın kerestesini oyma kanolar, evler, tabutlar, davullar ve aletler yapmak için kullanmışlar. Kuzey Amerika'daki ilk kalıcı İngiliz yerleşkesi olan Jamestown'daki sömürgeciler 1607 yılında bölgeye vardıklarında yerel bataklıkları ve su yollarını çevreleyen bu ağaçlarla karşılaşmışlar. Bataklık servisi bilimsel adıyla Taxodium disticum, Selvigiller familyasına ait ıslak veya kuru koşullara uyum sağlayabilen görkemli kozalaklı bir ağaç. Selvigiller familyasının çoğu üyesinden farklı olarak yaprak döküyor. Yani her dem yeşil değil. Yumuşak, açık yeşil yaprakları neredeyse tüylü bir görünüme sahip. Yazın suya yansıyan hoş manzaralar yaratıyor. İlkbaharda yapraklarla ağaç piramidal bir forma kavuşuyor. Sonbaharda o iğne yaprakları havai fişek gösterisini aldıran altın sarısı ve kahverengi bir renge dönüşüyor. Ve kışında yapraklar ağaçta böyle zarifçe dökülmeye başlıyor. Sonra tuhaf, hayaletimsi bir görünüme bürünüyorlar. Çoğu kozalaklı ağacın iğne yapraklarını yıl boyunca koruması nedeniyle bu alışılmadık bir durum aslında. Kabuğu kırmızımsı, kahverengi ve lifli. Ağaç olgunlaştıkça şeritler halinde soyuluyor. Onu geniş yapraklı ağaçlardan ayıran uzun, sütün biçimde bir görünümü gövdesi var. Doğal yayılım alanı Güney Delaware'dan Güney Florida'ya kadar uzanıyor. En çok sulak alanların gevşek ve nemli topraklarında bulunuyor ancak deniz seviyesinden oldukça yüksek rakımlarda, sıkı topraklarda da yetiştiği biliniyor. 200 yıldan fazla yaşayıp 25-40 metre yüksekliğe kadar ulaşabiliyor. Nispeten hızlı büyüyen ağaçların boyu 15-25 yılda 15 metreye kadar uzuyor. Olgunluk çağında gövde çapı 2-3 metreye ulaşmış oluyor. Bu da elbette onu hem dayanıklı hem de görsel olarak çarpıcı bir tür yapıyor. Kuzey Amerika'nın güneydoğusundaki bataklık bölgelerine özgü suyla doymuş topraklarda yetişiyor. Doğal yaşam alanında nehir kıyıları ve bataklıklar boyunca toprakları stabilize ediyor. Dayanıklı ve çürümeye karşı dirençli. Bu özelliği nedeniyle köprü, bina ve liman yapımı gibi büyük ölçekli projelerde kullanılabiliyor. Ağaç çürümeye karşı dirençli olmasını sağlayan servi yağı adı verilen bir madde üretiyor. Bu nedenle ebedi ağaç olarak da adlandırılmış. Süs ağacı olarak da kullanılabiliyor. Dünyanın birçok yerinde rastlayabiliyorsunuz ona. Ekolojik açıdan baktığımızda bataklık servisi de lale ağacı gibi kuşlar ve küçük memeliler için ideal yuvalama ve yaşam alanı aslında. Tohumları ördekler ve diğer su kuşları için besin kaynağı. Bir iğne yapraklı ağaç olmasına rağmen yapraklarını döktüğü için İngilizce'de bald cypress yani kel selvi adını almış. Bataklık alanlarda kökleri suyun dışına doğru uzanan tırnak içinde dizler oluşturuyor. Yani böylece ağacın nefes almasına ve dengede kalmasına yardımcı oluyor bu çıkıntılar. Bu ağaç da lale ağacı gibi ataları 70 milyon yıldan daha öncesine dayanan yaşayan bir fosil niteliğinde. Bilinen en uzun birey Virginia Williamsburg yakınlarında yaşıyor. 44 metre yüksekliğinde. Ülkedeki türünün en büyük üyesi olarak kabul ediliyor. Bazı bireyler 1000 yıldan fazla yaşayabiliyor. Değişken ve stresli büyüme ortamlarından kaynaklanan gövde odunundaki sık görülen o eksik veya yanlış halkalar nedeniyle yaşlı bir ağacın yaşını belirlemek zor olabiliyor öte yandan. Louisiana St. Francis yakınlarındaki Cat Island ulusal yaban hayatı sığınağında yaşayan bir bataklık servisi. American Forest tarafından ulusal şampiyon ağaçlar kayıt defterine de listeye alınmış. Yaklaşık 1500 yaşında olduğu sanılıyor. Kuzey Carolina'daki Black River boyunca bulunan bilinen en eski yaşayan örnek en az 2624 yaşında olduğu sanılıyor. Yani bu da onu Doğu Kuzey Amerika'daki en eski yaşayan ağaç yapıyor. Avrupa'daki en eski örneklerden biri 1900'lerde Fransa'nın Burgonya bölgesindeki Arboretum de Pezenine dikilmiş. Louisiana servi ağaçlarında oluşan bir sıra 18. yüzyılda Paris'in güneybatısındaki Château de Rambouillet Parkı'nda yine arıza devam ediyor. 2002 yılında Indiana Doğal Kaynaklar Departmanı bataklık servisini tehdit altında statüsünde eyalet tarafından koruma altına alınmış bir bitki olarak tanımlamış. Tür küresel olarak ise Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından en az endişe verici olarak listelenmiş. Amerika'nın güneydoğusundaki bataklıkların derinliklerinde yükselen yaşlı bataklık selleri Doğu Kuzey Amerika'daki en eski yaşayan organizmalar sayılıyor. Diğer ağaçların çoğunu koruyacağı besin açısından fakir, su basmış ormanlarda sessizce gelişiyorlar. Florida Atlantik Üniversitesi ve Georgia Üniversitesi'nin den araştırmacılar Georgia'nın Darien kent yakınlarındaki Altamaha Nehri ağzında gömülü bir fosil yatağından çıkarılan bataklık selvilerini ağaçları incelemişler. Çalışmanın sonuçları yaklaşık 500 yıldan itibaren ağaçların daha kısa ömürlü olmaya ve daha hızlı büyümeye başladığını ortaya koyuyor. Bu dönemden önce bölgedeki bataklık selleri genellikle 470 yıldan fazla yaşıyormuş. Ancak 6. yüzyıldan sonra ortalama ömürleri keskin bir şekilde azalarak sadece 186 yıla düşmüş. Bu durum 6. yüzyılda Vandal minimumu olarak bilinen sıcaklıkların düştüğü ve volkanik patlamalar ve hatta muhtemelen bir kırıklı yıldız çarpması nedeniyle küresel çapta büyük bir değişim yaşanan iklimsel gerileme dönemiyle aynı zamana denk geliyor. Bu dönemden sonra ağaçlar sadece daha kısa ömürlü olmakla kalmayıp daha hızlı büyümeye başlamış. Bu da onları zamanla strese ve hasara karşı daha savunmasız hale getirmiş olabilir diyor araştırmacılar. Milattan sonra 500'den sonra uzun ömürlü olan ağaçların sonuncusu yaklaşık milattan sonra 1200 ile 1850 yıllar arasında süren ve büyük çevresel değişikliklerin yaşandığı bir diğer soğuk dönem küçük buz çağında yok olmuş. Elde edilen bulgular özellikle rüzgar hasarında, tozlu su girişte ve yükselen deniz seviyelerine karşı zaten savunmasız olan kıyı ormanları için büyük iklim değişiklikleri sonucu ortaya çıkan etkilerin oldukça uzun sürebileceğini de altını çiziyor. Özellikle gömülü fosil ağaçlar üzerine yapılan araştırmalar deniz seviyesindeki ve iklimdeki değişikliklerin zamanla kıyı şeridini ve orada yaşayanların hayatlarını değiştirebileceğini hem geçmişe dönük olarak hem de geleceğe dönük olarak araştırmacılara kritik veriler sağlıyor elbette. Geçmişteki bu endişe verici eğilimlere rağmen korunmuş ormanların nadir bazı bölgelerinde son derece uzun yaşayan bataklık selleri var ve bugün hala yaşamını sürdürüyor. Bu ağaç melankolik ve gizemli görünümü nedeniyle yüzyıllar boyunca birçok şiir ve düz yazıya ilham kaynağı olmuş. Lale ağacı gibi bataklık selvisi de müthiş bir malzeme edebiyat dünyası için. Henry Wadsworth Longfellow 1847 tarihli Evangel'in şiirinde eski katedrallerin duvarlarında asılı bayraklar gibi dalgalanan yüksek ve karanlık dallarından bahsediyor. Doğa bilimci John Muir yine A Thousand Mile Walk to the Gulf yani Körfez'e Bin Mil Yürüyüş adlı kitabında her yeri kaplayan karanlık, gizemli selvi olmalarından bahsediyor. Ve gece yaklaşıyor ve tarifsiz bir yalnızlıkla doluyum diye devam ediyor. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar. Kuzey Amerika'nın iki yaşayan fosilini, lale ağacını ve bataklık selvisini konuştuk. Program destekçilerime gönülden teşekkürümü iletiyorum buradan. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın.
1: Botanitopya Sesli Doğa Tarihi Müzesi, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sibel Senna'ya teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak. Pazar günleri 16'da Apaçık Radyo'da.
0: Apaçık Radyo.

Günaydın. Mekanlar ve çağlar içinde seste Mozart'ı dinlemeye devam etmekteyiz. Geçtiğimiz hafta Viyana'da tanıştığı kişilerden birinin Baron Gottfried von Swieten olduğundan bahsetmiştim. Bu adamın saray kitaplığında görevli ve sansür kurulunun başında bulunan biri olduğunu da zikretmiştim. Muhtemelen bir süre Berlin'de çalıştığı için barok dönem bestecilerinin özellikle de Johann Sebastian Bach'ın ve Georg Friedrich Händel'in yapıtlarını çok seviyor ve bunları kendi evindeki konserlerde dinlenilebilecek bir şekilde Mozart'tan uyarlamasını talep ediyor. Händel de bu besteciler arasında uyarlanan muhteşem Mesaiah'ıyla. Mozart korolu bu yapıtı yeniden orkestralayarak nefesli çalgılar eklemiş. Geçen hafta bunu dinlemeye başlamıştık. Bu hafta bir kısmını daha dinleyeceğiz. Michel Korboz yönetiminde Lozan Vokal ve Enstrümantal Ansambli'nden dinliyoruz.

0: Reklamlar.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.
2: Apaçık Radyo.
0: Agora.
2: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.

Merhaba, Agora'ya hoş geldiniz. Ben Ece. Bugün burada sanatın ifadesini konuşmak için toplandık. İletişim ve sanat çalışmaları çerçevesinde sanatın bir araç olarak kullanılmasına ele alacağız. Sanatın her dalı başka bir ifade sunarken biz onu olabildiğince anlamaya, anlamlandırmaya çalışacağız. Geçtiğimiz bölümde konuğumuz oyuncu ve müzisyen Doruk Ordu'ydu. Kendisiyle müziğin ve tiyatro sahnesinin ortaklığından beslenen çok yönlü üretimini konuştuk. Doruk Ordu aynı zamanda Prenslerin Öcü grubunun kurucularından. Sohbetimizde sahnede oyuncu olarak var olmakla bir rock grubunun kolektif enerjisini yönetmek arasındaki farkları ele aldık. Grubun manifestosuna değindik. Özel bir komedi çabası gütmeden sadece içinde bulunduğumuz komik durumu nasıl anlattıklarını dinledik kendisinden. Bölümü Apaçık Radyo'nun Agora Podcast serisinden dinleyebilirsiniz siz de. Şimdi bu bölümde biraz özel de bir bölüm olacak açıkçası. Antalya'da 9-20 Kasım arasında düzenlenecek olan COP31'den bahsedeceğiz. Bu kez COP31'de diplomasi, finansman, enerji dönüşümü ve uyum politikalarının konuşulduğu bir toplantı olacak yine. Fakat kriz sadece müzakere metinlerinde, emisyon tablolarında ya da sıcaklık evlerinde yaşanmıyor ne yazık ki. Kentlerde günlük akışa vuruyor artık. Tarım ve gıda sisteminde, kıyıların biçiminde, kayıp duygusunda, geleceğin için kurduğumuz hayallerde ve tabii ki görsel kültürde işliyor bu durum. Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31'in uygulama vurgusu tam da bu nedenle sanat alanı için gerçekten bize verimli de bir soru açıyor. Şöyle, bilimsel olarak bildiğimiz bir şeyi toplumsal olarak nasıl anlamlı duyulur ve tartışılır hale getiririz sorusunu biraz konuşacağız bugün. İklim değişikliği tabii bugün geleceğe ait soyut bir çerçeve senaryosu değil elbette. Ölçülebilen ve etkileri şimdiden hissedilen ve hatta çok önceden başlamış bir dünya sistemi dönüşümü. IPCC'ye göre, IPCC

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli. Bu arada önceden kısa açıklamak istiyorum. IPCC, Birleşmiş Milletler çatısı altında çalışan hükümetler arası bir bilimsel değerlendirme organı. 1988'den beri de iklim değişikliği ile ilgili dünyadaki bilimsel araştırmaları değerlendirip kapsamlı raporlar hazırlıyor. IPCC'ye göre bugün artık çok net bildiğimiz bir şey var. Küresel ısınmanın temel nedeni insan faaliyetleri ve özellikle sera gazı emisyonları. Yani dünya sanayi öncesi döneme göre yaklaşık bir dereceden fazla ısınmış durumda ve son yıllarda ölçüm tarihinin en sıcak yılları arasında yer alıyor. Türkiye'de sera gazı emisyonları yüksek seviyede açıkçası. Bu zaten bildiğimiz bir şey. Ve bu emisyonların çok büyük bir bölümü enerji sektöründen kaynaklanıyor. Yani elimizde iklim krizinin varlığını ve boyutunu gösteren oldukça güçlü bilimsel veriler var. Fakat tabii rakamlar bize krizin fiziksel olarak ne kadar büyük olduğunu gösterebilirken insanların bu krizi nasıl algıladığını, nasıl hissettiğini ya da neden harekete geçip geçmediğini tek başına açıklayamıyor elbette. İklim bilgisinin hani kamusal alana aktarılmasında bir diğer önemli ayrım da göstergeler arasında yapılmalı diye düşünüyoruz. Küresel ortalama sıcaklık, okyanus ısısı, deniz seviyesi, buzul tabakalarının kütlesi, sera gazı yoğunlukları, kuraklık eğilimleri, aşırı hava olayları aynı şeyi çözmüyor. Bir ülkede toplam sera gazı emisyonu o ülkenin belirli bir yıl içinde ne kadar ısındığını da doğrudan söylemiyor açıkçası. Aynı şekilde tek bir sıcak hava dalgasının küresel iklim sisteminin tümünü açıklayamadığı gibi. İklim değişikliğini anlamak için bahsettiğim gibi tek bir veriye değil birbirinden bağımsız çok birçok verinin değerlendirilmesine bakmak gerekiyor. Sanatın da bu ayrımı koruması gerekiyor. Bir sanatçı ağaç, plastik ya da kurak toprak üzerinden çalışırken bu malzemenin temsil ettiği bilimsel olgunun hangi göstergeye dayandığı açık olmalı aslında. Ya, aksi halde iklim krizi her çevresel sorunu açıklayan bulanık bir sözcüğe dönüşüyor. Şimdi bu ayrım Türkiye için de oldukça önemli. Mesela TÜİK'in yayınladığı sera gazı verileri bize Türkiye'nin ne kadar emisyon ürettiğini ve bu emisyonların hangi alanlardan kaynaklandığını açıkça gösteriyor. Ama sıcaklıkların bölgelere göre nasıl değiştiğini, yağışların nasıl etkilendiğini, kuraklığın, su sıkıntısının, yangın riskinin ya da tarımsal kayıpların nasıl geliştiğini anlatmak için başka verilere ve başka araştırmalara ihtiyaç var. Yani Türkiye iklim değişikliğinden etkileniyor demek, evet doğru, basit bir söylem ama tek başına asla yeterli değil. Bu dünya için de böyle. Özellikle COP31 öncesinde kültür ve sanat kurumları bu genel ifadeyi daha somut ve doğrulanabilir bir bilgilerle destekleyebilir diye düşünüyoruz. Mesela hangi bölgede kuraklık artıyor, nerede yağış düzeni değişiyor, hangi tarımsal üretim bundan etkileniyor? Bu tür yerel veriler kullanıldığında sanatın diliyle bilimsel doğruluk birbirine böyle rakip olmak ya da bir seçenek gibi sunulmak yerine destekleyici oluyor. Sanat bir anlamda iletişim haline dönüşüyor. Tabii burada başka bir önemli meseleye de geliyoruz. Bir şeyi bilmek mutlaka harekete geçmek anlamına gelmiyor. İnsanlar iklim değişikliğinin gerçek olduğunu kabul edebilirler ve ediyorlar da. Risklerin arttığını anlayabilirler. Hatta bu durumdan kaygı da duyabilirler. Ama tüm bunlar günlük davranışlarını, bir oy verme tercihlerini ya da kurumsal kararlarını, birlikte hareket etme biçimlerini aynı ölçüde değiştirmeyebiliyor. Bunu gösteren geniş ölçekli araştırmalar da var. Mesela 27 ülkede 10.527 kişiyle yapılan bir deneyde insan kaynaklı iklim değişikliği konusunda bilim insanları arasında güçlü bir uzlaşma olduğu bilgisinin paylaşılması insanların yanlış bildiği bazı noktaları belirgin biçimde düzeltmiş. Fakat bu bilgi iklim konusundaki kaygıyı ve inançları daha sınırlı ölçüde değiştirmiş. İnsanların kamusal iklim eylemlerine verdiği desteği de aynı güçte yansımamış açıkçası. Bu önemli bir veri aslında insanların davranışları ne kadar etkileniyor anlatırken. 63 ülkede yaklaşık 59.440 kişiyle
yapılan başka bir araştırma var. Burada da benzer bir sonuç alınıyor. İklim iletişiminde herkeste aynı sonucu verecek tek bir en iyi mesaj yok. Aslında ana mesajımız bu. Bir mesaj insanların iklim değişikliği konusundaki inançlarını etkileyebiliyor. Ama politika desteğini aynı ölçüde değiştiremeyebiliyor. Başka bir mesaj bilgi paylaşma isteğini arttırabiliyor ama daha fazla çaba gerektiren davranışlarda aynı etkiyi yaratmayabiliyor. Kısacası insanlara daha fazla bilgi verirsek daha fazla harekete geçerler düşüncesi çok basit, biraz da sığ kalıyor. Bilgi elbette önemli ama tabii ki tek başına yeterli değil. Bu yüzden sanatın önemi de işte burada daha da belirginleşiyor. Sanat tabii ki atmosferik ölçümün, iklim modelinin, saha ekolojisinin ya da istatistiksel çıkarımların alternatifi değil. Böyle bir şey düşünmüyoruz. Bu sayılamaz da zaten. Onun özelliği bir anlamda bilginin duygusal ve kültürel hayata müdahale etmesi. Mesela buz tabakası kaybı bir grafikte yıllara yayılan kütle değişimi olarak okunabilirken bir kent meydanında eriyen gerçek bir buz kütlesi zamanın hissedilebilen bir ölçüsüne dönüşebiliyor. Ki bununla ilgili ileride örnek vereceğim. Kıyı ormanlarının ölümü uydu görüntülerinde ya da hidrolojik modellerde izlenirken yapraksız ağaçların Manhattan'ın ortasına taşınması gündelik yaşamın içinde aslında bir uyumsuzluk yaratıyor. Bu yaklaşım bilimi kolaylaştırmaktan çok öte bir şey. Yani sadece iletişimden ibaret değil. Hangi varlıkların dikkate değer sarıldığına, hangi zamanda ölçeklerde düşündüğümüzde ve insanın çevresinden ayrı mı yoksa onun içinde ve ona bağımlı mı bir tür olduğunu gördüğümüzde ilişkin kültürel bir çerçeve yayıyor. Sanatla ekoloji arasındaki bağ bugün iklim aktivizmiyle başlamıyor aslında. 60'lar ve 70'lerden itibaren sanat nesnesinin galeri duvarlarının dışına taşması, ki bundan daha önceki programlarda da bahsettik, arazi, toprak, su, enerji, bitki örtüsü ve jeolojik süreçlerin doğrudan üretimin parçası olması çevresel sanatın aslında dönüştürücü bir gücü haline geliyor. James Nisbet'in döneme ilişkin bir çalışması var. Ekolojik sanatın açık havada gerçekleştirilen ya da doğal malzeme kullanarak üretimle sınırlandırılamayacağını, ekoloji düşüncesinin farklı mecralarda maddeyi, enerjiyi, sistemi ve karşılıklı bağımlılığı yeniden düşünmemize olanak sağladığını gösteriyor. Bu yüzden de land art, environmental art, ecological art ve hani bugün giderek daha da sık kullandığımız climate art kavramları ortaya çıkıyor. Bunlar varlar ve bizler için bir şeyler ifade ediyorlar. Ha tabii ki bu kavramlar birbirinin eş anlamlısı olarak sayılmıyor. Doğru da değil. Bir iş yıkımı temsil eder belki. Başka bir iş habitat üretmeye çalışabilir. Biri veriyle çalışır, diğeri organizmalarla çalışır. Bir başkası kurgu yapar, diğeri spekülatif tasarımlarla çalışabilir elbette. Buna biraz bu şekilde bakmamız gerekiyor. Türkiye'de de ekolojik sanat tartışmasının son yıllarda genişlemesi bu tarihsel arka planın yerelleşmesiyle hani gerekli kılınıyor. Türkçe literatürde ekolojik sanatı tek bir tarze indirgemiyoruz. Buradaki asıl mesele eserin çevreyi konu edinmesinden çok çevresel ilişkileri nasıl kurduğu aynı zamanda. Ya bir işi yalnızca felaketi temsil ediyor diye konumlandırmamamız gerekiyor. Yoksa üretim koşullarını sorguluyor mu? Canlı ve cansız varlıkları malzeme olarak kullanırken mesela bakım, zaman, sorumluluk ilişkilerini nasıl ele alıyor? Yerel bilgiyle kurduğu ilişkinin bir anlatısı var mı? Sadece böyle çok folklorik bir şeyden mi ibaret? Yoksa araştırmanın yönünü hakikaten değiştiriyor mu? Katılım ne aşamada? Sadece izleyici etkinliğe davet ediliyor ve geliyor mu, yoksa karar alma, bilgi üretme süreçlerinde de işin içine giriyor mu gibi sorular aslında Türkiye'de sanat ve ekolojinin kültürel referanslarını da genişletiyor. Toprağın sadece doğa olarak görülmediği, geçim, hafıza, mülkiyet, göç, suyun estetik bir araç ya da yüzey olarak algılanmadığı, tarım, enerji, kentleşme ve
müşterek meselesi olduğunu, ormanın sadece romantik bir manzara değil, yangın, ormancılık, kırsal emek ve türler arası yaşam alanı olduğunu görülmesi ve aktarılması gerekiyor. Yani çevrenin estetiği bu çeşitliliği anlamak için önemli bir zemin sunuyor bize. Çok yaşamsal bir aslında düşünceden doğuyor. Estetiğin sanat nesnelerinin ötesinde düşünülmesi, doğal ve insan etkisindeki çevrelere de yönelmesi gerektiği fikrinden gelişiyor. Alan Carson'la özdeşleşen bilimsel bilişselcilik yaklaşımı var. Bu yaklaşımda doğal bir çevreyi ne olarak deneyimlediğimizi bilmek estetik algımızı dönüştürebilir diyor. Jeoloji, biyoloji ve ekoloji bilgisi bir manzarayı sadece biçim ve renk düzeni olmaktan çıkarıp süreçlerin ilişkisi olarak görmemizi sağlar. İklim sanatı açısından bunun karşılığı açık, ağaç, plastik, toprak ya da deniz yüzeyi sadece bir kompozisyon, biraz önce de söylediğim gibi bir araç kompozisyon unsuru değil, fiziksel ve ekolojik süreçlerin gerçekten hani maddi, elle tutulabilir, görülebilir izleri. Ekokritik ve politik ekoloji ise tabii çevresel krizi doğa temsilinin ötesine taşıyor. Demo'nun çağdaş sanat, çevresel adalet ve sömürgecilik sonrası siyaset arasında kurduğu bağ, iklim krizinin tek başına atmosferik bir olgu olmadığını bize hatırlatıyor. Yani üretim ve tüketim rejimleri, sermaye kaynaklı çıkarım, sınıf, ırk, sömürgecilik tarihi, toplumsal cinsiyet, yerinden edilme ve türler arası ilişkiler fiziksel iklim süreçleriyle iç içe geçiyor. Bu yaklaşımın önemli bir yönetimsel de sonucu var. Posthümanist, anti-antroposentrik ya da kapitalizm eleştirisine dayanan yorumlar meşru kavramsal konumlar olarak var oluyorlar. Tabii ki bunları bilimsel veri gibi sunmuyoruz. Bilimsel olgu, sanatçı niyeti, küratöryel metafor ve eleştirel yorum birbirinden ayrıldığında sanatın etkisi küçülmüyor. Tam tersine hangi tür bilgiyle karşı karşıya olduğumuz konusu daha da görünür hale geliyor. Sanat bu anlamda bizim için etkileyici ve bize destek verici bir yerde konumlanıyor. İşte bu programda tam da bu ayrımı koruyarak 6 vakayı karşılaştırmak istiyorum ben. Olafur Eliasson'un ve Mink Rosing'in Ice Watch'ı, Maya Lin'in Ghost Forest'ı, Agnes Dennis'in Tree Mountain'ı, Pınar Yoldaş'ın An Ecosystem of Excess'ı, Cooking Section'ın iklimci Mevsimler Sürüklenirken projesi. Bir de tabii ki 16. İstanbul Bienali'nin 7. kıta konulu bienali var. Bu 6 vakayı seçmemin nedeni aslında bir en iyi iklim sanatı şudur sıralaması gibi bir şey yapmak değil tabii ki. Buradaki amaç gerçek malzemeden, spekülasyona, restorasyondan, bienal gibi büyük ölçekli sanat etkinliğine, bireysel sanatçı işinden araştırma ve kamu programına uzanan böyle farklı aracılık biçimlerini birlikte görebilmek. Her vakada da bu anlamda 5 soru öne çıkıyor. Eser hangi ekolojik olguyla şekilleniyor? Bu olgu hangi estetik stratejiyle algılanabilir hale geliyor? İzleyiciyle kurulan ilişkiyi psikoloji bize ne ölçüde açıklayabiliyor? Eserin kendi maddi ve lojistik ekolojisi hangi etik soruları doğuruyor? Ki bu da bence önemli. Ve kullanılan iddiaların statüsü ne? Yani ölçülmüş bilimsel bulgu mu? Sanatçının yorumu mu? Küratöryel metafor mu? Spekülasyon mu? Bunları biraz açacağız. Şimdi buraya döneceğiz. Tek tek bunları açıklayacağız ama ondan önce bir psikolojik mesafe konusundan bahsetmek istiyorum. Çok basitçe bir meseleyi kendimize ne kadar yakın ya da uzak hissettiğimizi anlatıyor bu psikolojik mesafe. İklim sanatı anlamında da çok sık kullanılan bir tabir bu. Uzun süre şu varsayım öne çıkmış. İklim krizini insanlara daha yakın hissettirirsek daha fazla harekete geçerler. Ama araştırmalar bunun bu kadar da kolay olmadığını gösteriyor. Krizi daha yakın hissetmek bazı çevreci tutumlarla ilişkili olsa da bu yakınlık, hani bu yakınlık duygusu daha doğrusu sadece yakınlık değil, kısa müdahalelerle bu katılımı her zaman böyle çok aktif bir şekilde yapamıyoruz yoğun hissettirelim dediğimizde. Yani iklim krizini yakına getirmek tek başına eylem yaratmaya yeterli olmuyor. Şimdi bu
sonuç sanat tarafından bakıldığında onun ne yaptığını daha açık tarif etmeye zorluyor biraz bizi. Yani bir eserin iklim meselesini yakına getirmesi otomatik olarak davranış ürettiği anlamına gelmiyor. Her eser yakınlaştırma amacı da taşımıyor zaten. Bazıları tam tersine bizi insanın dışına, yani yüzyıllara, jeolojik zamana ya da henüz var olmayan türlere bakmaya zorluyor. Bu yüzden iklim sanatını sadece psikolojik mesafeyi azaltan bir araç olarak düşünmek de doğru değil. Çünkü bu sanatın çeşitliliğini, biçimini ve iklimle kurduğu ilişkiyi de daraltıyor. Daha karmaşık hale de getiriyor. Belki daha verimli bir kavram olarak hani estetik yeniden ölçeklendirme olabilir. Bu konuşuluyor. Sanat krizin devasa ya da yavaş ölçeklerinden bir kesiti duyuların, bedenin ya da kamusal mekanın ölçüsüne çevirebiliyor. Bazen de günlük ölçeği kırıp izleyicinin insan ötesi zamana doğru genişlediğini bize aktarabiliyor. Bunlar önemli meseleler, biraz da zor meseleler açıkçası. Çünkü her birini birbirine katmak, bir şey söylediğinde onun arkasında ya da karşısında başka bir şey de söylemek durumunda kalıyorsun. Ya da ihtiyaçlar her zaman doğru bir şekilde ya da net bir şekilde, açık bir şekilde ortaya çıkmaya da biliyor. Yani her sorunun karşı bir sorusu da doğabiliyor iklim konusuyla ilgili. Bunlar önemli ve değerli meseleler. O yüzden bu çalışmayı yaparken de beni bayağı zorladı. Çünkü o işleri de göreceksiniz, birazdan bahsedeceğim. Her işin arkasında başka bir soru da doğuyor. Ama günün sonunda varacağımız sonucu şimdiden söylüyorum yani hani... Bu anlamda etki üretmeye devam etmek önemli aslında. Bu konunun ana meselesi bu. Umarım bunu duyduktan sonra kapatmazsınız. Yani güzel bir tartışma alanı açmak için söylüyorum. Şimdi bir ara verelim istiyorum. Bir müzik arası verelim. Victoria Blank'ten Enle Coerde'yi dinleyelim. Sonra geri döneceğiz.

Agora'dasınız. Victoria Blank'tan Enle Cuerda'yı dinledik. Antalya'da 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak COP31 yaklaşırken iklim krizi yeniden bu kez diplomasi, finansman, enerji dönüşümü ve uyum politikalarının diliyle tartışılacak. Biz de bugün konunun sanat kısmını konuşuyoruz. Psikolojik mesafe araştırmaları bize şunu söylüyor. İnsanların iklim krizini kendilerine yakın hissetmesiyle eylem arasında bir ilişki olabilir tabii. Ama tek bir mesajın ya da tek bir sergi deneyiminin bu algıyı kalıcı olarak değiştirdiğini söylemek oldukça zor. Sanat açısından önemli olan da hani burada ortaya çıkıyor. Bir eserin başarısını ne kadar krizi yakına getirdiğiyle ölçmemiz doğru olmuyor. İzleyicide nasıl bir dikkat ve düşünmeye, konuşma alanı açtı. Bu taraftan değerlendirmek çok daha anlamlı oluyor bizim için. Bu aşamada tabii özeterlik var. Burada kritik bir tamamlayıcı olarak konumlanıyor bu. Bir kişi tehlikeyi çok yakın hissedebilir. Fakat kendi eyleminin ya da kolektif eylemin hiçbir sonucu olmayacağına eğer bu inanıyorsa yakınlık aslında daha sınırlayıcı, belki bir yerde felç edici hale dönüşebiliyor. Bu aynı şekilde siyaset, politik süreçler için de aslında benzer bir yanı var bunun. Tabii bunun tam tersi de mümkün. Daha uzak görünen bir gelecek, kuşaklar arası sorumluluk, bakım ya da adalet fikri üzerinden güçlü bir etik bağlılık da yaratabilir. Ama aynı şekilde işte bir uzaklık da yaratabiliyor. Agnes Dennis'in Tree Mountain projesi var. Oldukça ufuk açıcı bir proje bu. Finlandiya'daki eski bir çakıl ocağında 11 bin kişinin 11 bin ağaç dikmesiyle oluşturulan ve 400 yıllık bir zamanın ufkuyla tasarlanan bir çalışma bu. Burada eserin asıl meselesi tabii ki ağaç dikmek değil. Ya yani buradaki süreç aslında çok daha uzun bir şeye yayılıyor, zamana yayılıyor. Bakım, sorumluluk, kuşaklar arası süreklilik fikrinin hani daha böyle sanatsal bir forma dönüşmesi gibi. Bu yüzden de Tree Mountain iklim krizini bize yaklaştırmak yerine aslında sorumluluğu böyle geleceğe uzatıyor ve güzel bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla iklim sanatındaki zaman siyaseti aciliyet üretmekten ibaret kalmıyor. Yani o hızla bize yakınlaştırmaktan ibaret kalmıyor. Bazen yavaşlığı, sürekliliği ve bakım emeğini de görünür kılmak politik bir müdahale olarak karşımıza çıkıyor. Duygular da benzer biçimde tek yönlü çalışmıyor ne yazık ki. Hani bu sanat biçimi korku, yas, öfke, suçluluk, hayret, güzellik, umutla da merak üretebiliyor. Birçok iş var bununla ilgili zaten. Fakat tabii ki bunlardan hiçbiri tek başına belirli bir davranışı güvenilir bir neden olarak ortaya çıkarmıyor. Mesela Paris COP21 döneminde Art COP21 kapsamındaki 37 eser ve etkinlik üzerinden 883 izleyicinin yanıtını incelemişler ve olumlu ve olumsuz duygusal tepkilerin eser üzerine düşünmeyle, düşünmenin de beyan edilen iklim politikası desteğiyle ilişkilendirilebildiğini anlamışlar. Bir işten daha bahsedeceğim. Boston'da gerçekleştirilen Future Shoreline sanat projesi var. Bu 2024 yılında yayınlanan bir araştırma üstüne bu projeden biraz bahsedeceğim. Kamusal sanatın iklim algısı üzerindeki etkisine bakıyor. Nasıl yapıyor bunu? Bir parantez açayım burada. Hani Boston'da gerçekleştirilen Future Shoreline deniz seviyesinin yükselmesini ve buna karşı geliştirilen kıyı koruma çözümlerini kamusal alanda görünür hale getirmeyi amaçlayan bir sanat projesi aslında. Carolina Aragon'un işi bu iş. Eserle karşılaşan bazı katılımcılarda risk algısı, kişisel sorumluluk ve topluluk düzeyindeki katılım gibi alanlarda değişmeler görülmüş. Fakat bütün etkiler aynı dönemde olmamış tabii ki. Benzer biçimde sanal gerçeklik ve yerel risk mesajları üzerinde yapılan başka çalışmalarda da iklim krizini yakına getirmenin bazı algıları etkileyebildiği ama davranış değişikliğini genellikle sınırlı kaldığını gösteriyor. Zaten önemli konulardan bir tanesi de bu. Yani yakınlık, duygu ve harekete geçme arasındaki ilişki tek bir formülle açıklanamıyor. İklim duygularını da tam da bu yüzden sadece iletişim tekniği olarak görmek, yine sanatı da böyle bir araç olarak görmek hani doğru değil, sorunlu bir yaklaşım bu. Mesela aşırı hava olayları,
kayıplar, yeniden yerinden edilme konuları, geleceğe dair tehdit algısı, anksiyete, depresyon, travma sonrası stres, yani çeşitli ruh sağlığı sonuçlarıyla da ilişkilendiriliyor bu. Bu yüzden sanat kurumunun amacı izleyiciyi mümkün olan en yüksek düzeyde kaygılandırmak olamıyor tabii ki. Zaten bu doğru bir yaklaşım da olmuyor. Aynı şekilde her sergiyi işte umut mesajıyla kapatmak da hani çok doğrudan otomatik bir fikirmiş gibi doğru bir çözüm olmuyor. Duygunun politik ve toplumsal karşılığı kişinin kendisini etik hissedip hissetmemesine, kolektif eylem kanallarına, kurumlara duyduğu güvene, ekonomik koşullara, içinde bulunduğu toplumun normlarına da bağlı. Yani küratörler açıdan asıl soru bir bakıma şu olabilir. Bir eser sadece felaketi mi gösteriyor? Yoksa izleyiciyle bu felaketin nedenleri, aktörleri, ölçekleri ve müdahale alanları hakkında düşünme imkanımı açıyor. Açıkçası bunlar güzel sorular olurdu diye düşünüyorum ben. Ice Watch diye bir iş var. Biraz önce de bahsetmiştim. Bu bahsettiğim tartışmanın en tanınmış örneklerinden biri. Ellison ve Rosing'in işi ilk kez 2014'te Kopenhag'da. Ardından da 2015'te COP21 sırasında Paris'te, sonra 2018'de Londra'da gösterilmiş. Grönland buz tabakasından koparak Nuuk yakınlarındaki fiyorda ulaşan büyük buz parçalarını kamusal meydanlara getiriyor. Yani izleyiciler buzlara dokunabiliyor, işte onun çatlaklarını görüyor, erimeyi saatler ve günler boyunca izleyebiliyor. Yani eser, mesela burada bilimsel bir ölçüm cihazı değil ya da çok korkutucu bir şey vermiyormuş gibi duruyor. Ama buzun küçülmesi, hani tek başına Grönland'daki toplam buz kaybının sayısal kanıtı tabii ki sayılmıyor. Fakat uzak bir kutup sürecini kentte doğrudan deneyimlememize olanak sağlıyor. Bu da hani çok uzun zaman ölçeğinde gerçekleşen bir değişimin günlük hayatın içinde nasıl göründüğünü bize anlatıyor. Bunu görünür kılıyor. Yani buradaki estetik başarı da tam olarak kanıt olmamasında yatıyor. Bilimsel kanıt tabii ki uzun sürede ölçüm dizileri, uydu gözlemleri falan, hani bunlar bu modellerle kuruluyor. Ama eser de bilginin zamansallığına, dokusuna, kırılganlığına düşünce alanı açıyor. Psikolojik mesafe açısından Grönland'a gitmemiş bir izleyicinin buza dokunması güçlü bir yakınlık deneyimi oluşturabiliyor. Yani bir bakıma Icewatch uzaktaki buz kaybını kentte karşılanabilir bir fiziksel olaya dönüştürüyor. Böyle bir estetik strateji kuruyor. Eser tabii aynı zamanda iklim sanatının kendi ayak izini de görünür kılan ender vakalardan biri. İşte biraz önce bahsettiğim bu soru soruyu doğuruyor konusuna geldik. Buzun Grönland'dan Avrupa'ya taşınması lojistik kaynak ve enerji kullanımını gerektiriyor tabii ki. Londra kurulumu için karbon ayak izi hesaplaması yapılıyor. Bu toplam yaklaşık 39 ton. Bu raporlamada eseri aslında ekolojik açıdan kusursuzluğun ötesinde bir yere getiriyor. Yani hani bir mesaj taşıyoruz burada ama başka bir gerilim alanı açılıyor. Yani sen de benzer şekilde bir sorun yaratıyorsun gibi. Yani iklim temalı sanatı değerlendirirken eserin ne söylediği, hangi malzemeyle, hangi taşıma sistemiyle, ne kadar enerji kullanarak ya da işte sergi sonunda mesela nasıl bir yaşam döngüsüyle üretildiğini de düşünmemiz gerekiyor. Bu eser biraz buna da alan açıyor, bunu da yakın şekilde görmemizi sağlıyor. Mayali'nin 2021'de Madison Square Park'ta gerçekleştirdiği Ghost Forest işi var. Bu da yine başka bir yeniden ölçeklendirme biçimi kullanıyor bu anlamda. Yani taşıma ve yer değiştirme olarak düşünebiliriz bunu. Biraz önceki buz kütlesini getirmek gibi. Manhattan'ın merkezinde yaklaşık 12 metre yüksekliğinde 49 ölü Atlantik beyaz sedir ağacı yerleştiriyor. Ağaçlar zaten kesilmesi planlanan ölü örnekler arasından seçiliyor. Kıyı ekolojisindeki Ghost Forest olgusu, yani eskiden canlı olan ormanlık alanların ağaç ölümleriyle daha hayaletimsi bir gövde topluluklarına dönüşmesi ve deniz seviyesinin yükselmesi, arazi kullanımındaki sıkıntılar ve tahliyelerle bağlantılı bir süreci aktarıyor bize. Lee'nin yaptığı da bu ölü ağaçları yaşayan bir kent parkının tam ortasına taşıyarak ekolojik kaybı günlük görsel bir düzeye, bir merkeze yerleştirmesi. Oldukça etkileyici bir iş bu da.
Şimdi bir şarkı arası verelim. Çünkü konu da yoğun. Sıkılmadan dinleyin istiyorum. Stacey Kent'ten Ses Petis Reins'i dinliyoruz.

Agora'dasınız. Stacey Kent'ten Ses Petit Rains'i dinledik. Sanatla ekoloji arasındaki bağı konuşuyoruz. Yine bu sanat işlerinden devam ediyoruz. Pınar Yoldaş'ın Fazlalıklar Ekosistemi yani An Ecosystem of Excess'ı var. 2014'te Berlin'de sergileniyor bu proje. Plastikle yoğun biçimde kirlenmiş hani bir okyanus ortamının yaşamında nasıl farklı yollar geliştirilebilir sorusundan hareket ediyor. Biraz da böyle spekülatif bir iş bu. Çıkış noktası olarak plastik tüketebilen hayali organizmalar üretiyor Pınar Yoldaş. Ya, bu organizmaların da anatomik parçalarını tasarlıyor. Mesela Stomaximus gibi bir organ var. Burada bu proje için ürettiği hayali bir sindirim organı bu aslında. Lütfen siz de hani açın tekrar görebilirsiniz. Fazlalıklar ekosistemi Pınar Yoldaş'ın işi. Böyle biyolojik yapılar, parçalar ortaya çıkarıyor. Burada da işte böyle bir ayrım doğuyor. Yani gerçek bir kirlilik olgusunu hayali bir biyolojiye açıyor gibi. Farklı bir ekosistemi o plastiklerden doğuruyor gibi. Süreç gerçekten bu çöp alanları üstünde hani başka bir sistem yaratılması ve geleceğin de bununla ilgili hani daha yapaylaşmaya dönüşmesi gibi bir düşünsel alan da açıyor açıkçası. Bir araştırma var. Büyük Pasifik çöp alanı üzerinde 2018'de yayınlanmış. Hakimli de bir araştırma bu. Yaklaşık 1,6 milyon karelik bir dağılım alanında en az 79 bin ton plastik ve yaklaşık 1,8 trilyon parça tahmin etmiş bunu öngörmüş. Tabi bu sayılar ölçüm, örnekleme, modellemeye dayalı bilimsel tahminler bunlar. Yani Pınar Yoldaş'ın organizmaları bu tahminlerin modeliyle çok ilişkili değil. Ya bu rakamları biz veriyoruz. Kendisi de belki bu süreçte, sergi sürecinde, belki metinlerde, belki konuşmalarında veriyor. Ama burada Yoldaş spekülasyon aracılığıyla başka bir soru, başka bir varoluşsal düşünce yapısını ortaya koyuyor. O yüzden fazlalıklar ekosistemi daha böyle sanat ve bilim ilişkisinin hakikaten öğretici işlerinden biri bence. Yani bilimsel olguyla sanatsal spekülasyon arasında bir mesafe var. Biraz önce de söylediğimiz gibi hani uzun süredir anlattığımız gibi. Ya bu mesafeyi biraz görünür kılıyor bu iş bence. Türkiye bağlamında Cooking Sessions'ın Salt Beyoğlu'ndaki bir işi var. O da 2021'de gerçekleşiyor. Yani Nisan ve Ekim arasındaki bir süreçte. Adı İklimcil Mevsimler Sürüklenirken. Ya burada iklim krizini, gıda altyapısı üstünden tartışıyorlar. Bu işi aslında özel bir yerde tutuyor. Oldukça iyi. Başka bir taraftan bakıyor bu işte. Salt'ın tanımında iklimcil İnsan faaliyetleri iklimleri değiştirirken nasıl besleneceğimiz sorusuna odaklanan hem sergi hem de işbirliklerine dayalı bir kamu programı olarak açıklıyor Salt bunu. Kuraklık döngüleri, bozulmuş yağış rejimleri, kıyı dönüşümleri, göçler, tür göçleri, sulak alanların kayıpları, balık çiftlikleri, doğurganlık meselesi gibi hani mevsim fikrinin artık sabit ve güvenilir bir arka plan olmadığını gösterecek biçimde birbirine bağlanıyor. Projenin Türkiye'ye özgü kısmı ekolojik dönüşümü, günlük yeme biçimleri ve coğrafi hafıza üzerinden açıyor. Bu da önemli. Mesela 1941'deki 1. Coğrafya Kongresi'nden miras kalan 7 bölge anlatısı. Yani iklim, toprak, bitki örtüsü ve tarımsal ürünlerle kurulan böyle daha tanıdık bir coğrafya şemasını temsil ediyor. Cooking Section'ı bu sürecin, bu sabitliğin, bu gerçekliğin nasıl bugün aşıldığını sorgulamaya çalışıyor. Meteorolojik ölçümlerin düzenli tutulmadığı dönemde Anadolu'daki kuraklık ve kıtlıkların hani izlerini belki gazete küpürleri, şiirler, fosil yapraklar, ağaçlar üstünden okumaya çalışıyor. Bu da oldukça aslında önemli bir konu. Ya da mesela Karadeniz'in Akdenizleşmesi fikri üstünden hani su sıcaklığı ve tuzluluğun değişmesi fikriyle ele alınan işler var. Çevresel kayıplara, İstanbul çevresindeki bu alanlardaki su kayıplarına dikkat çeken işler var. Yani balık çiftliklere keza biraz önce de söylediğim gibi. Salt'ın bu programında daha böyle genetikçi yürütülen DNA çalışmaları da var. O da doğrudan hani bilimsel araştırmayla işin
birlikte yapıldığı bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Önemli farkı eserle araştırma yapısı arasındaki böyle bulanıklık. Yani bilim insanları, üreticiler, hani yerel bilgi taşıyıcıları, konuşmacılar, saha araştırmacıları, bunlar zaten küratöryel formun bir parçasılar. Böyle düşününce proje her ne kadar 2001 yılında yapılmış olsa da bugün COP31 öncesinde konuşmaya değer olduğunu düşünüyorum ben. Yani iklim politikasının soyut hedefleri, suya, gıdaya, toprağa, tarıma ihtiyacın daha böyle kamusal hale, toplumsal hale getiriyor. Yani sanat kurumu bu süreçte bilimin sonuçlarını daha görselleştiriyor, daha vitrin haline getiriyor. Bir yerde dediğimiz araç halini alırken aynı zamanda ciddi de bir etki yaratıyor kendisi. Bu dili çok da abartmamak gerekiyor. Yani bir sanat projesinin gıda sistemlerini tartışması bunu tamamen iyileşmeye yönelik etkin bir adımdır anlamına gelmiyor. Bunu sürekli söyleyeceğim muhakkak ama çok önemli, yadsınamaz bir gerçeklik, insanlarda önemli etki yaratacak bir araç. İstanbul Bienali'nden de bahsetmek istiyorum. 7. kıta, 16. İstanbul Bienali'nin başlığı buydu. 2019'da düzenlendi. Burada insan faaliyetlerinin gezegen üzerinde bıraktığı büyük ve kalıcı etkileri antroposen kavramı üstünden tartışmaya açıldı. 7. kıta adıysa Pasifik Okyanusu'ndaki büyük plastik atıkların birikimini hani bir kıtaya benzeten güçlü bir metafordan geliyordu. Biennial'in de kendince eleştirileri vardı. Bu işlerin her birinin zaten eleştirileri var. Yani hangi iş eleştirilmiyor ki? Bu da başka bir konu ama biz oraya değinmeyeceğiz. Burada Biennial'in önemi aslında hani plastik kirliliğini çevresel bir sorun olarak ele almıyor. Tabii ki öyle ama bunun yanında plastik burada insanın üretim ve tüketim biçimlerini, gezegen üzerinde bıraktığı izin bir simgesine dönüştürüyor. Yani Biennial'deki farklı işler, mesela atık, ekolojik yıkım, insanın hani diğer türlerle olan ilişkisi, doğayla kurduğu ilişki, sınırlar üstünden bu meseleyi çok geniş bir çerçeveye taşıyor. Böyle bir düşünsel alan açıyor. Dolayısıyla 7. kıta ekoloji meselesini bilimsel verilerin ötesine, araştırmaların ötesine daha metaforik, daha yorumsal, daha eleştirel bir alana taşıyor diyebiliriz. Şimdi bir ara verelim, bir müzik arası verelim. La Zabossa'dan Seven Nation Army'yi dinleyelim.

Agora'dasınız. La Zabossa'dan Seven Nation Army'yi dinledik. COP31 yaklaşırken iklim sanatından, onun hallerinden, etkilerinden ve olası etkilerinden bahsediyoruz. Biennale'den bahsediyorduk. 16. İstanbul Biennale'nden, 7. kıta konulu Biennale'den. Ama işte burada antroposan kavramı beraberinde önemli bir politik soruyu da getiriyor. Bunu da söylemek lazım. Yani insan faaliyetlerinin gezegeni değiştirdiğini söylemek doğru. Fakat hani bu değişimde bütün insanların eşit sorumluluğa sahip olduğunu söylemek de tabii ki mümkün olmuyor. Yani sera gazı emisyonları, kaynak tüketimi, ekonomik güç, karar alma kapasitesi, ülkeler, toplumlar, bunları zaten doğrudan her biri eşitmiş gibi düşünmek de doğru değil. Çünkü her biri zaten eşitsiz şekilde dağılıyor. Bu yüzden insanlık gezegeni yok ediyor gibi çok genel bir ifade sorumluluk alanlarını bence biraz sığlaştırıyor gibi. Çünkü bu farkları da görmek gerekiyor. Yani şey de önemli. Kim daha fazla kaynak tüketiyor? Kim daha fazla emisyon üretiyor? Krizin sonuçlarından kim daha fazla etkileniyor? Karar verici kim? Gibi sorular var. Politik ya da ekokritik olarak ekoloji tam da bu soruların sanat tartışmasının içine böyle doğrudan oturtuyor. Yani iklim krizinin fiziksel nedenlerini çok inkar etmeden bu krizin ekonomik, politik ve toplumsal eşitsizliklerle nasıl iç içe geçtiğini de bir şekilde görünür kılıyor. Bu noktada işte 7. kıta önemli. Ekolojik krizi doğaya ne oluyor sorusuyla vermiyor sadece. Yani bu dönüşüm nasıl ortaya çıktı, sorumluluk nasıl dağılıyor, insan kendisini gezegenin neresinde konumlandırıyor, bütün bunlarla birlikte bir düşünce alanı açmaya çalışıyor açıkçası. Şimdi bu altı işte bir yan yana geldiğinde mevzu sadece bilimsel bir şeyleri ortaya koymak ya da işte ortak bir estetik form üretmekle sınırlı kalmıyor. Bunun ötesine taşınıyor. Burada ortak ve ölçek problemi görüyoruz aslında. Yani bunu demek çok yanlış olmaz. Çünkü Icewatch mesela erimeyi, geçiciliği anlatırken Ghost Forest ölümü, yer değiştirmeyi anlatıyor. Three Mountain büyümeyi, kuşaklar arası süreyi, bakımı anlatıyor. An Ecosystem of Access henüz gerçekleşmemiş olan biyolojik olasılığı bize anlatıyor. Bir hayalle, bir yorumla göstermeye çalışıyor. İklimcil günlük gıda altyapısını gösteriyor. Göstermeye çalışıyor en azından. Yedinci kıta daha kurumsal metaforik bilginin dolaşımını kullanıyor. Bu çeşitlilik iklim sanatının, ekolojik sanatı felaketi gösteren sanat diye adlandırmıyor. Zaten sığ kalırdı demeye çalışıyoruz bu şekilde. Hani çok daha çeşitli ve kapsayıcı olduğunu görmemizi sağlıyor. Yani kimi iş felaketin belki imgesini yoğunlaştırıyor. Kimisi bakım süresini uzatıyor, daha uzun bir vadeye yayıyor. Kimi henüz var olmayan bir organizma tasarlıyor. Daha vurucu bir şey, daha spekülatif bir şey yapmaya çalışıyor. Yani kimisi verilerin hangi kurumlar aracılığıyla dolaşıma girdiğini sorguluyor. O yüzden bu ortaklık gerçekten bu işlerde güzel bir ortaklık bence. İkinci ortak noktaysa duyguyla düşünce arasında kurulan bağ. Şimdi iklim sanatının politik değeri izleyiciyi ne kadar şok ettiğine indirgenemiyor. İndirgenmemeli de. Yani şok tabii ki dikkat yaratabilir. Fakat yoğunluk, savunma ya da kaçınma da üretebilir. Yani güzellik, kayba bakmak için süre açabilir. Ama yıkımı estetik tüketime dönüştürme riski de taşıyor bu. O yıkımı sadece bir tüketim nesnesi, estetik bir tüketim nesnesi haline getirmek tuhaf bir yerde konumlanıyor. Umut ya da eyleyebilirlik hissi de üretebiliyor bu aynı zamanda. Fakat yapısal sorunları daha bireysel iyimserliğe indirgeme tehlikesi var burada. Bu yüzden zaten küratöryel tasarımda korku mu, umut mu ikiliğinden çok biraz önce söylediğimiz gibi daha üretken, daha bize düşünsel alan açan, duyguyu, düşünceyi bilgiyle harmanlayan, bu bilgilerin doğruluğunun da çok önemli olmadığı, yani yorum ve işte gelecek spekülatif işlerden de bahsediyorum, olmadığını ama bizi bu anlamda düşünmeye iten
kanalları görmemizi sağlayan işler önemli. Bu ortaklık da bu 6 işte var aslında. O bakımdan da güzel. Bunlar arasındaki üçüncü ortak nokta bilimsel gerçekle estetik gerçeğin aynı şey olmadığı konusu. Yani hani bilim doğrulanabilir ölçümler, yöntemlerle hani bize tekrar tekrar karşımıza gelen hani bir doğruluğu olan bilgiler silsilesiyken sanat çok daha işte metaforik, spekülatif, daha kurgu, daha duygusal çelişkiler yaratan bir iş, daha malzeme üstünden işliyor. Dolayısıyla verimli sanat-bilim ilişkisini hani bu farklar nezdinde gözetmek çok daha önemli. Yani üretirken hani sadece sanatı biçimsel olarak görmemek, aynı zamanda da sadece bilimsel bir veriyi bize veriyormuş gibi görmemek de önemli. Bu da ciddi bir nokta yani. Bir de sanatın kendi maddi fiziksel ekolojisi de önemli. Yani iklim hakkında üretim yapmak iklim etkilerinden muaf bir faaliyet değil tabii ki. Biraz önce en başlarda da konuştuğumuz gibi soru soruyu doğuruyor dediğimde. Yani bunun lojistiği var, uçuşları var, malzemeleri iklimlendirmesi, soğutması. Bu fiziksel bir iş dönüyor aynı zamanda. Hatta ziyaretçinin ayak izi bile bu işin içine girebiliyor. Ama tabii bunu söylediğimde de burada bir ikiyüzlülük yok aslında. Bunu bu şekilde ölçmek de yine sığ oluyor. Ama şeyi de düşünmek gerekiyor. Yani bu kurulumlar, malzemeler, bu enerji, bu tüketim, bunların hepsi hakikaten çok önemli konular. Bunları da göz ardı etmemek gerekiyor. Yani Icewatch nasıl bu karbon hesabı açısından önemli bir iş olarak karşımıza çıkıyor. Mesela iklim meselesinin müze, bienal ya da sanat kurumlarının gündemine daha fazla girmesi artık çok önemli. Bu yüzden de. Ve dönüşüm de yaratıyor bu aynı şekilde. Çünkü çevre krizi artık sadece bilimsel hani bir taraya da politika yapıcılar tarafından, aktivistler tarafından konuşulan bir şey değil. Gündelik hayatta var artık ve bu herkesin yaşamına doğrudan etki ediyor. O yüzden hani Türkiye'de de dünyada da bu meselenin sanat alanında daha fazla konuşulur, görünür hale gelmesi gerçekten önemli. Bir dönem yıllarca önce petrol firmalarının sanat kurumlarına destek verdiği bir dönem var. Bunu daha önceki şeylerde, programlarda birinde bahsetmiştim. Bununla mücadele edildi ve artık sanat kurumları bu tarz kurumlardan böyle destekler almıyorlar. Ama bu da hakikaten böyle gülünç de bir şeydi. Bu bilgiyi verdikten sonra COP31 bağlamında gerçekten güçlü bir ayrım yaratılabilir sanat anlamında. COP toplantıları işte devlet müzakerelerinin yanında sivil toplum, bilim, iş dünyası, yerel yönetimler, kültür aktörleri, yan etkinlikler, sergiler, kurumlar bir büyük platformlara dönüşmüş durumda. Antalya'daki zirvede de resmi müzakere alanıyla daha geniş katılımın gerçekleştirildiği açık programlar da var. Kamusal alanlar da oluşacak. O yüzden oldukça önemli sanat kurumları için bu fırsatı değerlendirmek ve sadece COP logosuyla, COP31 ile uyumlu temalarla iş üretmek, etkinlik üretmek değil ama bu anlamda daha sınırları genişleyen işler yapabilmek oldukça değerli. Umarım bu sorular da sorulmaya devam eder. Mesela uyumdan bahsediliyor. Uyum hakikaten ne anlama geliyor? Yani bir mahallede, kıyı bir mahallede kuruyan derelerin yatağından göç etmek zorunda kalan topluluklar için ne anlama geliyor bu? Kültürel miras mesela, işte kayıplar, zararlar, tarım. Bunların hepsi sanatta da İş yaparken de sorulması gereken sorular. Bunlar sadece politika yapıcıların birlikte konuştuğu sorular değil, daha geniş bir çerçevede alan açılması gereken konular. Sonuç olarak iklim sanatını da bilimsel veriler ve estetik bir göstergenin hani birlikte hareket ettiği güzel bir yol olarak değerlendirebiliriz. Hiç bilimsel veri olmadan sadece sanatçının spekülasyon yaratmak amacıyla yaptığı bir iş olarak, bir deneyim, bir hafıza, bir etki yaratma amacı olarak düşünebiliriz. Ama burada düşündüğümüz konu çok fazla bununla ilgili iş yapalım ya da çok sarsıcı iş yapalımdan ziyade daha geniş düşünsel sorulara alan açmak, kişilerin daha fazla düşünmesine olanak sağlamak diye düşünüyorum ben.
COP31 yaklaşırken belki de asıl mesele iklim krizini bildiğimiz bir gerçek olarak konumlandırmak ve konuşmak değil de birlikte nasıl yaşayacağımızı yeniden düşündüğümüz bir ortak alan haline getirmek, nasıl bu alanı yaratacağız sorusunu sormak önemli. Artık Agora'yı kapatıyorum. Brokey Combe'den Dancing at the Edge of the World'u dinleyerek bu bölüme veda ediyoruz. Agora'yı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.
0: Apaçık Radyo.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Verda Falay, Niki Falay ve Yusuf Falay'a teşekkür ederiz.
4: Ma'nın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.

Apaçık Radyo'dan herkese iyi pazarlar. Bugün programda Balkanlardan 3 albüm var. Bunlardan ilki Bulgaristan'dan. Bir kaval sanatçısı Georgi Dobrev. Georgi Dobrev 1994 Pilibe doğumlu. Bugüne kadar çeşitli orkestralarda ve gruplarda yer almış bir isim. Aynı zamanda Bulgaristan Ulusal Radyosu'nun Folk Orkestrası'nda solo kavalcı olarak da çalışmakta. Immense isimli solo albümünü geçtiğimiz yıl Şubat ayında yayınladı Georgi Dobrev. Kelimenin tam anlamıyla bir solo albüm bu. 11 şarkının hepsi kendi bestesi ve bir iki konuk sanatçı dışında tüm enstrümanları da kendisi çalmış Georgi Dobrev. Açılışı da albümün de açılışında yer alan Revelation ile yaptık. Georgi Dobrev'in geçtiğimiz yıl yayınlanan Immense isimli albümünden iki şarkımız daha var. İlki Breeze from the Rhodope Mountain, Rhodope dağlarından esinti. Bu parçanın düzenlemesini Veli Çavuşev yapmış. Veli Çavuşev aynı zamanda iyi bir tamburacı olarak bilinmekte. Tabii multi-enstrümantalist kimliği de var. Ancak bu şarkıda tambura değil, akustik gitar çalmış. Diğer bütün enstrümanlar tabii Georgi Dobrev tarafından çalınıyor. Breeze from the Rhodope Mountain'dan sonra da yine Dobrev'in bestesi Like in a Dream'i dinliyoruz.

Bulgar kaval sanatçısı Georgi Dobrev'in geçtiğimiz yıl yayınlanan Immense albümünden 3 şarkı dinledik. İkinci Balkan albümüne geçelim. Bu da bir ikili, bir vokal ve akordiyon ikilisi. Budapeşme. Budapeşme, Budapeşte'den bir ikili. Pesme, Yugoslav dillerinde şarkılar demek. Burada bir kelime oyunu yapmışlar. Peşte'yi atarak Pesme'yi getirmişler. Böylece hem geldikleri kültür hem de müziğini yaptıkları kültürü işaret ediyor. Budapeşme'nin albümü oldukça yeni, Temmuz ayında yayınlandı ve Makedonya ismini taşıyor. Yani Makedon halk şarkıları var bu albümde. Budapeşme vokalde Veronica Varga ve akordiyonda Benedek Reti'den oluşuyor. Makedonya albümünden dinleyeceğimiz ilk şarkı tanıdık bir şarkı. Nereden tanıyoruz? Buradan selam olsun Muammer Ketencoğlu'nun 2001 yılında yayınlanan ünlü Aide Mori albümünden tanıyoruz bu parçayı. Orada Brenna McCrum'un ve Sumru Ağır Yürüyen'in vokaliyle dinlemiştik. Aide Vinopia, şimdi bunu tam tercüme edersem biraz alkol kanunundan sıkıntıya girebiliriz. Onun yerine şarkıdan bir iki dizeyi çevireyim ve ondan sonra da Budapeşme'nin yorumuyla dinleyelim. Bir atım var, toy bir at. Binerim eve gitmek için. Beni genç dilberin kapısına götürdü. Ama kırılası kapılar sımsıkı kilitli. Kuş değilim, üzerinden uçayım. Yılan değilim, altından sürüneyim.

Ida Vinopia, vokalde Veronica Varga ve akordeonda Benedek Reti, Macaristan'dan bir ikili Budapest Men'in Temmuz ayında yayınlanan Makedonia isimli albümlerinden dinledik. Bu güzel albümden bir şarkımız daha var. Tabii yine bir Makedon ezgisi, Makedonya'nın en popüler halk şarkılarından bir tanesi. Aynı zamanda da bir halk oyununun ismi. Budapest Men'in yorumuyla dinliyoruz. İbrahim Hoca.

Budapest Men'in Temmuz ayında yayınlanan Makedonia isimli albümünden sonra bugünkü üçüncü Balkan albümümüz yine Makedonya'dan bir grup Lubonya'dan geliyor. Lubonya, Makedonya'nın en popüler gruplarından bir tanesi. Bu programda da çeşitli albümlerini çalmıştım. Çalmadığım bir albümünü getirdim. Bu albüm dijital platformlarda sanki 2023 yılında yayınlanmış gibi gözükse de aslen ilk olarak Makedonya'da 2015 yılında yayınlanmış bir albüm Şerbet ismini taşıyor. Tabii Türkçedeki anlamıyla aynı Şerbet'in. Lubojna'da iki önemli karakter var. Şarkıcı Vera Miloševska ile grubun basçısı Oliver Josifovski. Epey kalabalık bir kadroyla kaydedilmiş bu albüm. Bir de altına çizilecek bir nokta. Albüm Makedonya'nın en önemli klarnetçilerinden 922 ile 2012 yılları arasında yaşamış Tale Ognjenovski'ye ithaf edilmiş. İki de konuk sanatçı görüyoruz. Her ikisini de hem The Secret Trio'dan hem de New York Gypsy All Stars'dan hatırladığımız iki isim. Klarnette İsmail Limonovski ve kanunda Tamer Pınarbaşı. Tabii özellikle İsmail Limonovski bu albümde oldukça ön planda yer almış. Hemen dinlemeye başlayalım. İsmail Limonovski'nin klarnetiyle nefis bir şekilde 9 dakika boyunca akıp gidecek çok güzel bir yorum Lubojna'dan dinliyoruz. İzlegu da se raşeta.

İzle Gudasa Raşeta, Lubonya'nın 2015 yılında yayınlanan Şerbet isimli albümünden dinledik. Devam ediyoruz albümü dinlemeye. Yine çok güzel bir yorum. Dremka mise dreme.

Bugün programda 3 Balkan albümü yer aldı. Önce Bulgar kavalcı Georgi Dobrev'in geçtiğimiz yıl yayınlanan Immense isimli albümünü dinledik. Arkasından Budapeşte'den Bir İkili, Budapest'me ve albümleri Makedonia. Bu albüm geçtiğimiz Temmuz ayında yayınlanmıştı. Ve son olarak Makedon grup Luboyna'nın Şerbet isimli albümü geldi. Programı bu albümden enstrümantal bir bölüm ile kapatıyoruz. Kasapsko ve Şerbet Skoy. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
0: 1-1-2
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Reklamlar bitti.
5: 1-2
1: Reklamlar bitti.

0: Dilden dile titreşimler. Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu.
1: Apaçık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Hicazkar türkülerle başlayıp Eviç türkülerle devam edeceğiz. İlk türkü çok sevdiğim Müstesna Kütahya türkülerinden birisi. Hisarlı Ahmet'ten yani Ahmet İnegöllü'den Yücel Paşmakçı derlemiş. La bemol, mi bemol ve fa diyez arızaları alıyor. Yani Hicazkar makamında. Türküyü Feryal Öney'in o muazzam yorumundan ve güzel sesinden dinleyeceğiz. Ona Boran Mert eşlik edecek. Dinleyeceğimiz Kütahya türküsünün ismi ise Ben Kendimi Gülün Dibinde Buldum.

Sıradaki türkü Hatay yöresine ait. Kaynak kişi Mehmet İpek, derleyen ise Muzaffer Sarı Sözen. Türküde 11/8'lik ölçü kullanılıyor. Usul ise 3-2-2-2-2 şeklinde. Bu da Hicazkâr makamında bir türkü ve Fatma Parlakol ile Velican Sagun birlikte icra ediyorlar. Gül kuruttum.

Bu Hicazkar türkülerden sonra şimdi sırada misket ayağındaki türküler var. Yani ev iç makamında olan türküler. İlki Tokat yöresine ait. Yöre ekibinden Mehmet Erenler derlemiş. 5-8'lik ölçüye sahip. Usul 2-3 şeklinde akıyor. Ve Sevilay Gök'ün icrasıyla dinliyoruz bu Tokat türküsünü. Sabahın seherinde ötüyor kuşlar.

Bu arada türküde geçen kaban kelimesi dik yokuş anlamına geliyor. Yani seher vakti keklik çıkar kabana derken kekliklerin dik yokuşlara çıktığını ifade ediyor türküyü yakan kişi. Sevilay Gök'ten bir türkü daha paylaşacağım sizlerle. Bu Kütahya yöresine ait ve kaynak kişi yine Ahmet İnegöllü yani Hisarlı Ahmet. Derleyen ise Yücel Paşmakçı. Bu da misket ayağında yani Eviç makamında bir türkü. 9 dörtlük, 14 dörtlük ve 12 dörtlük ölçüler kullanılmış türküde. Muazzam Kütahya türkülerinden birisi ve başta da belirttiğim üzere Sevilay Gök'ün icrasıyla dinliyoruz. Havada durna sesi gelir.

Sırada enstrümantal olarak dinleyeceğimiz bir türkü var. Aydın yöresine ait eser. Kaynak kişi zurnacı Saadettin Doğan, derleyen ise Abdurrahim Karademir. Ve bu Aydın türküsünü Fikret Dövücü ile Özgür Çelik birlikte icra ediyorlar. Kara Ali Koşması.

Sırada Alper Kıraç ve Ahmet Gökhan Coşkun'un birlikte icra edecekleri bir Isparta türküsü var. Kadir Acar'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküde 9 dörtlük ve 7 dörtlük ölçüler kullanılıyor. Türküde si bemol, mi bemol ve bazen re bemol ile fa diyez arızaları kullanılıyor. Nihavend Buselik makamındaymış bu türkü. Hem makamsal yapısı hem de ezgisi çok özel türkülerden biri. Sözleri de öyle. Ki sözlerinin bazı kısımlarıyla ilgili yorumlarımı aktarmıştım önceki yıllarda. Alper Kıraç ve Ahmet Gökhan Coşkun'dan dinleyeceğimiz bu Isparta türküsünün ismi Evlerinin Önü Mersin, diğer adıyla Isparta Zeybeği.

Alper Kıraç ve Ahmet Gökhan Coşkun'dan bir türkü daha paylaşacağım sizlerle. Bu Afyon Emirdağ yöresine ait. Kaynak kişi Ali Ercan, derleyen ise Sümer Ezgü. Bu da meşhur Emirdağ türkülerinden birisi. Emirdağ birbirine ulalı.

Sırada bir Emir Dağ türküsü daha var. Bunu ise Ömer Faruk Yaldızkaya'dan Nuri Esentürk derlemiş ve Yunus Koşar'ın icrasıyla dinleyeceğiz bu Afyon Emir Dağ türküsünü. Dolandım da geldim Emir Dağı'ndan.

Yunus Koşar'dan bir türkü daha paylaşacağım sizlerle. Bu ise Neşet Ertaş'tan alınan bir Kırşehir türküsü. Türkünün ismi de Kayalar Merdin Merdin.

Albus Aktaş'tan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Kırıkkale türküsü var şimdi sırada. Bu türkü fa diyez ve mi bemol arızaları alıyor. Yani Tatyan Kerem ayağında olan bir türkü. Bu ayakta hüzzam makamıyla benzerlik gösteriyor. Bu Kırıkkale türküsünü şimdi Mert Güney'in icrasıyla dinliyoruz. Menevşe koymuşlar gülün adını.

Bu hafta programın sonuna ayırdığımız bölümde Muazzez Turing ve Hacer Buluş'tan türküler dinleyeceğiz. İlk olarak Muazzez Turing'den bir kayıt paylaşacağım sizlerle. Dinleyeceğimiz türkünün ezgisi Esti Bahar'ın Nesimi isimli Diyarbakır türküsünün ezgisiyle aynı. Farklı türkülerde karşımıza çıkan sözlerin mezcedilmesinden oluşmuş bu türkünün sözleri. Halk müziğine aşina olan dinleyiciler bu türkünün sözlerinin hangi türkülerde geçtiğini fark edeceklerdir hemen. Ben onlar üzerinde tek tek durmayacağım. Kısacası Esti Bahar'ın Nesimi isimli Celal Güzelses'ten derlenen türkünün ezgisine farklı türkülerde karşımıza çıkan sözler mezcedilerek göçürülmüş burada. Şimdi Muazzez Turing'den dinliyoruz. Havuz başının gülleri.

Bu haftanın son türküsü Hacer Buluş'un icrasından. Türkü Ankara yöresine ait. Kaynak kişi Genç Osman, derleyen ise Nida Tüfekçi. Bu türkünün sözleriyle ilgili yorumlar konusunda yıllar önce Şaban Abak'ın Karpuz Kestim Yiyen Yok isimli kitabını sizlere hatırlatmıştım. Bu türkü vesilesiyle yine hatırlatmış olayım. O kitapta hem bu türküyle hem de başka türkülerle ilgili güzel bazı yorumlara ulaşabilirsiniz. Hacer Buluş'un icrasından dinleyeceğimiz bu Ankara türküsünün ismi ise Karpuz Kestim Yiyen Yok.

Böylece bu hafta da programın sonuna gelmiş olduk. Destekçimiz Emine Gülen'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın.

0: Dilden dile titreşimler. Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emine Gülen'e teşekkür ederiz.
2: Vazgeçtim bu dünyadan, tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri, avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru, o kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış, ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş, değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın, değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene, doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın, değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan, dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var, o koyuyor adama.
3: William Shakespeare, 66. Sonnet.
2: Çeviren Can Yücel.
4: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
5: From Jamaica to Turkey, from Mykonos to Istanbul. This one, exclusive, played only by Ras Memo. Yeah.
6: High time.
5: Ras Memo, number one reggae DJ in this city.

0: Cumartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Rest memo, you're my DJ, remember that.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Orfeo Rekord, tamburu Cemil Bey tarafından.
2: Musiki Arşivi. Musiki icrasının geçmişine ayrıntılı bir bakış.

0: Hazırlayan ve sunan Bülent Aksoy.
1: İyi pazarlar sevgili dinleyiciler. Bu haftaki Musiki Arşivi programında yine sizlerleyiz. Bugünkü yayınımızda kumanda masasından arkadaşım İyi pazarlar sevgili dinleyiciler. Bu haftaki Musiki Arşivi programında yine sizlerleyiz. Bugünkü yayınımızda kumanda masasından arkadaşım Selahattin

ve bir saz semaisiyle bir gazel dinleyeceğiz. Son bölümde de Nebile Hanım'ın doldurduğu taş plakları. İlk olarak Ankara Radyosu Tarihi Türk Musikisi Korosu'nu dinleyeceğiz. Koronun adı ilgi çekiyor önce. Daha sonra Klasik Türk Musikisi Korosu olmuştu. Koroyu yöneten Mesut Cemil 1951'de İstanbul'a geldiğine göre bu kayıt 1940'lardan kalma. En geç 1950'den. Efendim, sazendeler de zaten Ankara Radyosu'nun sazendeleri olduğu belli. Halil Aksoy'un Utla giriş taksiminden sonra ilk olarak koro Kömürcüzade Hafız Mehmet Efendi'nin Şevkefsa bestesini okuyacak hafif usulünde. Hüsnü zatın gibi bir dilberi simin entam diye başlıyor güfte, dinliyoruz.

Efendim, bu murabbadan sonra Şevki Sevgi'nin Ney Taksim'ini dinleyeceğiz. Ardından Dede Efendi'nin Şevki Efsa Nakış Yürük Semaisi'ni seslendirecek koro. Seri zülfü amberini yüzüne nikab edersin.

Efendim, Şevki Efsa makamındaki bu iki eserden sonra elindeki kayıtta Kara İsmail Ağa'nın Şehnaz Yürük Semaisi geliyor. İki Yürük Semai aynı programda okunmuş olamaz diye düşünülebilir. Fakat elimdeki kayıt böyle. Bu üç parça ard arda gelmiş bu kayıtta. Şehnaz Yürük Semai'nin güftesi şöyle başlıyor. Demi visar o şuha itabı neylersin?

0: Ankara Radyosu Tarihi Türk Musikisi Korosu'ndan üç parça dinledik. Efendim, koroyu yöneten Mesut Cemil'den bir taş plak dinleyeceğiz şimdi. Suznak Taksim, tamburla çalıyor.
1: Merhum Tamburi Cemil Bey'in oğlu Mesut Cemil Bey, Suznak Taksim.

Efendim, şimdi de Tatyus Efendi'nin Hüseyin'i Saz Semaisi'ni yine bir taş plak kaydında Tamburi Cemil ile Udi Nevres çalacaklar. Bu ikili nadiren bir araya gelmişlerdir plaklarda. Oysa musiki meclislerinde yıllarca birlikte çaldılar. Dinliyoruz.

Efendim şimdi de Kanuni Ahmet Yatman'dan bir Şehnaz Taksim dinleyeceğiz. Bu da bir taş plak kaydı.

Ahmet Yatman çaldı efendim bu Şehnaz Taksim'i. Şimdi de İzak Algazi'den bir bayati gazel dinleyeceğiz. Sana dil verdimse yık da harap etme dedim diye başlıyor gazelin birinci mısrağı. Gazele cevap veren Utla Yorgo Bacanos.

Yorgo Bacanos'un Udu eşliğinde İzak Algazi bir bayati gazel okudu. Efendim, programımızın son solisti Nebila Hanım, birçok programımızda yer verdik ama bugün dinleteceğimiz plakları daha önce dinletmemiştik çoğunu. Harikulade bir ses, çok içli, duygulu bir ses. İlk olarak Şemsettin Ziya Bey'in Uşak şarkısını okuyor Nebila Hanım. Bir aşka esir etti ki o çeşmi siyahın.

Bu Uşak şarkıdan sonra Nebile Hanım Hayri Yeni Gün'ün Hüzzam şarkısını okuyacak. "Bin yalan söyleyerek aşkını anlat bana bu gece" diye başlıyor güfte.

Bir hüzam şarkı daha var sırada. Udi Marco'nun, Marco Çolakoğlu'nun, Hasretin ruhuma girmiş ebedi sızıdır.

Efendim bu üç şarkıyı daha önceki programlarımızda hiç çalmamıştık, dinletmemiştik. Şimdi dinleteceğimiz eseri belki bir defa dinletmiş olabiliriz. Şemsettin Ziya Bey'in Kürdülü Hicazkar şarkısı, Güvenme Üstüne Bu Çağın Geçer.

Efendim, şimdi de Manyasizade Refik Bey'in Suzinak şarkısını dinleyeceğiz. Çok güzel bir şarkıdır. Güfte Namık Kemal. Zevkin neyse söyle, hicap eyleme benden.

Efendim, Nebile Hanım plaklara türküler de okumuştur. Türkülere de çok yakışan bir sesi var. İlk olarak Gerdaniye makamında Rumeli türküsünü dinleyeceğiz. Ey serenler serenler, ben gidiyorum mamur olsun viranlar. Burdur yöresinden derleyip notaya alan Muzaffer Sarı Sözen, Nebile Hanım tamburacı Osman Pehlivan'ın eşliğinde okuyor bu taş plakta.

Evet efendim. Son olarak yine bir türkü dinleyeceğiz. Lofça türküsü. Derleyip notaya alan Muzaffer Sarı Sözen. Yine tamburacı Osman Pehlivan eşliğinde okumuş Nebile Hanım. Ata binesim geldi, köye gidesim geldi.

0: Nebile Hanım'dan dinlediğimiz taş plaklarla bu haftaki programımızı tamamlamış olduk. Haftaya yine bugün bu saatte buluşabilmek dileğiyle kalın sağlıcakla sevgili dinleyiciler.
1: Orfeon Rekord, Tamburu Cemil Bey tarafından.
2: Müzik arşivi. Müzik icrasının geçmişine ayrıntılı bir bakış.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak.
2: Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, Apaçık Radyo stüdyolarında teknik masadaki arkadaşım Salih Işker ve bendeniz Ferit Dalbudak bir Rio de la Plata programına daha canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Fransız sosyolog Remy Hesse'in Tango isimli kitabının tangonun gelişiminin tanığı olarak tiyatro, sinema ve beşeri bilimler başlıklı bölümünden sinemayı okumaya devam ediyoruz. 1992 yapımı Indochin'de Catherine Deneuve, Linden Pham'la tango yapmaktadır. 1994 yapımı Çingeneler Zamanı ise tangodaki çingene etkisini göstermektedir ve o zamandan beri bir Fransız radyosunda Christian Lemoni'nin Turbulence adlı yayınında jenerik olarak kullanılan olağanüstü bir tangonun çıkmasına vesile olmuştur. 1997 yapımı Sally Potter'ın Tango Lesson'ı 1998'de gösterime girer. Bu film adlı yayınında jenerik olarak kullanılan olağanüstü bir tangonun çıkmasına vesile olmuştur. 1997 yapımı Sally Potter'ın Tango Lesson'ı 1998'de gösterime girer. Bu film

Mia Maestro, Juan Carlos Copes, Carlos Rivarola ve Sandra Ballesteros ile çektiği Arjantin filmi olan Tango gösterime girer. Senaryosu olmayan bu film tangoyu, yalnızca tangoyu gösterir. Güzeldir. Şimdi günün ilk tandası Alberto Marino'dan geliyor. Duelo Criolla, Kreol düellosu. Sin palabras, sözsüz. De tardecita, öğleden sonra geç saatlerde. Ve nacien Pompeya, Pompei'de doğdum. Dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Apaçık Radyo stüdyolarında Rio de la Plata programında canlı yayındayız. Rimes Tango isimli kitabının Beşeri Bilimler ve Tango başlıklı bölümünde şöyle diyor. Arjantin'de küçük çaplı birkaç çalışma bir yana bırakılırsa, 1936'da tango tarihi üzerine ilk kitabı Hector ve José Luis Batés'in yayınladığı söylenebilir. Carlos Gardel yeni ölmüştü. O dönem toplumda gelecek perspektifinin olmadığı siyasal bir ortam yaşanmaktadır. Utanç verici 10 yıl. Tango yaşamamaktadır. Dans edilmemektedir. Çünkü dans etme arzusu yoktur. Bu durumda tango, Blas Matamoro'nun dediği gibi arkeoloji konusu gibi gelmektedir. Tango'nun şimdiki zamanı yoksa ona bir geçmiş zaman inşa edilir. Tarihin görevi budur. Şimdi günün ikinci tandası Jorge Arduch'tan geliyor. Didi. Ardından Grand Hotel Victoria. Sonra El Flete, Yük. Ve tandanın son parçası Quejas de Bandoneon. Bandoneon'un şikayetleri. Dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, Apaçık Radyo stüdyolarında Rio de la Plata programında Beşeri Bilimler ve Tango'yu anlatıyoruz. Tango tarihi üzerine yayımlanmış eser sayısı çoktur. Bu ortamda tango dönemlere ayrılır. Eski muhafız ve yeni muhafız dönemlendirmeleri o sırada ortaya çıkmıştır. Bu literatürün içeriği analiz edilirse, bu eserlerin danstan ziyade tango metinleri ve müziklerine yönelik olduğu saptanabilir. Dansın tarihi vardır ama başka bir hareketten kaynaklanır. Tango dansçıları dünyasının kimi zaman küçümseyici bir biçimde en soylu temsilcisi Carlos Vega olan folklorik ve müzikolojik gelenek olarak adlandırıldığı hareketten kaynaklanır. Şimdi sıradaki tandamız Domingo Federico'dan geliyor. Charlemos, haydi sohbet edelim. Tus ojos me aprisionan, gözlerin beni hapsediyor. Presentasyon, sunum ve muy suave, çok yumuşak. Dinliyoruz.
1: Hola, Belgrano 6011.

Rio de la Plata programında Fransız sosyolog Remy Essin Tango isimli kitabının Beşeri Bilimler ve Tango başlıklı bölümünden okumaya devam ediyoruz. Tarihe yakın bir başka disiplinde 1935-1940 yıllarından itibaren güçlü biçimde araştırılmıştır. Tango'nun gelişimiyle ilişkili olarak Buenos Aires'in toplumsal coğrafyası ya da coğrafi sosyolojisidir bu. Uruguay'da da benzer bir literatür bulunmaktadır. Arjantin'den çok daha küçük bir ülke olan Uruguay'ın haksız olarak tangoya atfedilen Arjantin adlı Rio de la Plata tangosunun yayılmasından rahatsız olduğunu söylemek mümkündür. Uruguay'da dahil olmak üzere tango mahallelerinin toplumsal tarihi yapılmıştır. Çok sayıda eser tango dünyasının tarihsel coğrafyasından ortaya çıkar. Şimdi günün son tandası Fulvio Salamanca'dan geliyor. Mano cruel, acımasız el. Vuelve amor, geri dön aşkım. Yo tengo un pesado nuevo, yeni bir günahım var. Bomboncito, küçük bonbon. Ve günün ve tandanın son parçası Hasta siempre amor. Hoşça kal aşkım. Önümüzdeki pazar aynı saatte buluşmak üzere. Teknik masadaki arkadaşım Salih Işker ve bendeniz Ferit Davudak. Hepinize iyi bir hafta dileriz. Hoşça kalın.

0: Lovaş, Ahmet Güneş.
1: Cumartesi geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

Apaçık Radyo'da Gezgin'in şarkısında bir pazar günü yeniden birlikteyiz. Herkesi Ankara'mızdan selamlıyorum. Ben İlknur Akman Erk. Dinleyen tüm dostları selamlarken tabii ki program destekçilerimize ve radyomuzu destekleyen tüm dostlara da sevgilerimi, minnetimi gönderiyorum. Bizlere ulaşmak isterseniz elektronik posta adresimiz gezgininşarkisi@gmail.com. Değerli dostlar, bugün daha ziyade Jan Dismas Zelenka üzerine konuşacağız sizlerle birlikte. Çünkü Zelenka, barok dönemin uzun süre gölgede kalmış ama bugün giderek daha çok önemsenen en özgün bestecilerinden biri. 1679-1745 yılları arasında yaşadığını öğreniyoruz kaynaklardan. Bohemia'da doğuyor, bugünkü Çekya sınırları içindeki Lonovice pod Blaniken isimli bir yerde doğuyor. Fakat yaşamının büyük bölümü Dresden Sarayı'nda geçiyor. Nitekim 1710'dan itibaren saray orkestrasında kontrbasçı olarak çalıştığını öğreniyoruz. Ve içindeki Lonovice pod Blaniken isimli bir yerde doğuyor. Fakat yaşamının büyük bölümü Dresden Sarayı'nda geçiyor. Nitekim 1710'dan itibaren saray orkestrasında kontrbasçı olarak çalıştığını öğreniyoruz. Ve tabii ki Katolik olan

81 Trio Sonatlar, Üçlü Sonatlar koleksiyonu bugün bu repertuarın en önemli eserleri arasında kabul ediliyor. Ben de bugün açılışımızı bu üçlü sonatlardan biriyle yapmak istiyorum. Si bemol majör üçlü sonat. Gerçekten çok nefis bir eser. İki üst parti ve sürekli bas temel alınıyor. Keman, obua, fagot ve sürekli bas var. Çok renkli bir kadro. 4 bölümden oluşuyor eser. Adagio, allegro, largo ve tempo di gavotta, yani gavot dansı temposu. Bu sonatların aslında 6 tane büyük sonat var. 1720'lerin başlarında bestelendiği ve Zelenka'nın özellikle Viyana ve Dresden çevresindeki çalışmalarının ardından ortaya çıktığı düşünülüyor. Hemen şu notu da ekleyerek müziğe geçelim. Birazdan dinleyeceğimiz eserdeki nefesli çalgılardan istenen uzun, kıvrak ve beklenmedik çizgiler, işte bu eseri bugün barok, obua ve fagot repertuarının önemli virtüöz yapıtları arasına koyar. Bu eseri kimden dinliyoruz? Ars Instrumentalis Pragensis'ten dinleyerek bugünkü müziklerimize başlıyoruz.

Değerli dinleyenler, bugünkü programımızın büyük bölümünü Yandismas Zelenka'ya ayıracağımızı söylemiştim. İlk eserini dinledik. Nefis bir üçlü sonat. Hayatına dair birkaç not daha sizlere aktarmak isterim. Yandismas Zelenka 23 Aralık 1745'te Dresden'de 66 yaşında öldü. Ölüm nedeni konusunda kaynaklar çok ayrıntılı değil. Lakin son yıllarında sağlık sorunları yaşadığı biliniyor. Fakat yine de kesin bir ölüm nedeni vermek pek doğru olmaz. Dresden'deki eski Katolik mezarlığına gömüldüğünü öğreniyoruz. Ve mezarının yeri daha sonra kaybolduğu için bugün mezarlıkta onun adına yapılmış bir anıt taşı, bir hatıra taşı bulunuyor. Bir de hüzünlü tarafı var. Zelenka yaşamının son dönemlerinde Dresden Sarayı'nda beklediği itibarı tam olarak göremedi. Ama Zelenka değersiz görüldüğü için itibar görmedi demek pek doğru da olmaz. En önemli neden Dresden Sarayı'ndaki hiyerarşiydi. Zelenka, Saksonya Elektörü ve Polonya Kralı 2. Augustus'un sarayında çalışıyordu Dresden'de ve 1733'te sarayın önemli müzik yöneticilerinden Johann David Heinichen ölünce Zelenka onun görevlerini fiilen üstlendi ve tabii ki haliyle Kapellmeister olmayı bekledi. Yani orkestranın başına geçmeyi bekledi. Fakat sarayın tercihi dönemin Avrupa çapında son derece ünlü opera bestecisi Johann Adolf Hasse oldu. Hasse'nin İtalyan opera üslubu Dresden Sarayı'nın gösterişli ve uluslararası kültürüne Zelenka'nın ağırlıklı olarak dinsel müziğinden daha uygundu. Ve bir de ikinci bir neden daha var. Zelenka'nın müziğinin kendisi. Onun eserleri çoğu zaman yoğun kontrpuanlı, armonik açıdan cesur, teknik olarak zor ve alışılmadık bulunuyordu. Ve 1730'lardan itibaren Avrupa'da daha hafif, melodik ve kolay algılanabilir galant üslup yükselirken Zelenka'nın müziği biraz modasının dışında kalmaya başlamıştı. Çağının modasının dışında. Dolayısıyla ölümünden sonra eserlerinin büyük bölümü uzun süre unutuldu. Fakat bugün işler değişti. Onun Bach'la aynı dönemin en sıra dışı bestecilerinden biri olarak yeniden değerlendirilmesi gerçekten Zelenka keşfinin sonucudur. Bugün Zelenka'nın geç dönem başyapıtlarından ünlü Miserere'sinin girişindeki koro bölümleriyle müziklerimize devam ediyoruz. Rhein Cantorei ve Das Kleine Konzert Hermann Max yönetiminde radyolarınızda Zelenka Miserere.

Değerli dinleyenler, bugün Yandisma Zelenka'dan bahsettik programımızın şu noktasına kadar ve az önce de Johann Sebastian Bach'ın adı geçti. Şimdi Zelenka ile Bach'ın birbirlerini tanıdıklarını ve birbirlerinin müziğine saygı duyduklarını kesinlikle biliyoruz. Ancak yakın arkadaş olduklarını gösteren herhangi bir belge yok. İkisini birbirine bağlayan en önemli yer Dresden. Bach Leipzig'te yaşarken Dresden'e çeşitli vesilelerle gidiyordu. Zelenka ise Dresden Sarayı'nın Katolik Kilise Müziği'nin önemli isimlerinden biriydi. Bach'ın oğlu Wilhelm Friedmann Bach, 1733'ten itibaren Dresden'deki Sophienkirche'de organistlik yaptığı için Bach ailesiyle Dresden müzik çevresi gerçekten sıkı ilişkiler, aralarında sıkı ilişkiler vardı. Bir de Zelenka ile Bach arasındaki somut kanıtlar, yani ilişkinin somut kanıtları nota alışverişinden geliyor. Bach çevresinde Zelenka'nın bazı eserlerinin kopyaları bulunuyordu. Daha da dikkat çekici olan Zelenka'nın da Bach'ın müziğine erişiminin olmasıdır. Bu durum iki bestecinin müziklerinin aynı profesyonel çevrede dolaştığını ve birbirlerinin çalışmalarını bildiklerini gösteriyor. Derken tabii son eserimize geliyoruz. Bugün Johann Sebastian Bach'tan hazırladım son eseri. Onun o en meşhur orkestra eserlerinden, Brandenburg konçertolarından bir numaralı Fa majör konçertoyu hazırladım sizler için. 2 korno, 3 obua, fagot, violino piccolo, yaylılar ve sürekli bas kullanır. Özellikle dönemin av müziğini çağrıştıran kornolar esere açık hava ve av sahnesi havası verir. Tabii ki işin üstatlarından çok sevdiğim grup Akademie für Alte Musik Berlin'den dinliyoruz. Johann Sebastian Bach Brandenburg Konçertoları 1 numara.

0: Değerli dinleyenler, bugün Yandismas Zelenka'dan bahsettik uzunca ve tabii ki Johann Sebastian Bach'la olan ilişkiye, özellikle müzikal ilişkilerine odaklandık. Bizlere ayrılan sürenin de sonuna geldik. Haftaya yeniden güzel eserlerde buluşuncaya dek sevgiyle kalın, sağlıkla kalın ve bol bol müzikle kalın.
1: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
2: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.
2: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.
3: Pazartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: imkansız olduğunu bilmiyorlardı, onun için başardılar der. Bana açık radyo projesi biraz öyle geliyor. Yani hiçbirimiz imkansız olduğunu bilmiyorduk. Sadece açık olmasıyla, demokrat olmasıyla, bir duruşu temsil etmesiyle değil, şu içinde yaşadığımız planetin, işte yeryüzünün çeşitli kültürlerini, çeşitli azınlıkları, çoğunlukları, ilişkileri, onları da yansıtmakla, doğrusu zaman zaman kültürel anlamda bir kısmen çölde yaşadığımızı unutturabilen bir sedaya, bir içeriğe sahip. O bakımdan buna galiba, bu beslenmeye hep ihtiyacımız var ve hep ihtiyacımız olacak. Yani bizden sonraki nesillerin de belki daha çok açık radyolar da yaratarak, çünkü yani o tek vaha olmanın da getirdiği bazı sıkıntılar var. 20 yıl içinde birkaç tane daha açık radyo olmalıydı diye düşünüyorum ve hepsi desteklenmeliydi diye düşünüyorum.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo. Gidilmeyen yol.
2: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların

0: Merhabalar. Programa Corinne Marchand'dan Santua dinleyerek başladık. Aslında Agnès Varda'nın 5'ten 7'ye Cleo filminden minik bir soundtrack'tı bu. Gidilmeyen yola hoş geldiniz. Ben Aslı Kotaman, Apaçık Radyo'da. Bugün Gidilmeyen Yolda konuğum çok sevgili Ayşegül Savaş. Hoş geldiniz Ayşegül.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Ayşegül Savaş İstanbul doğumlu. En minik bir soundtrack'tı bu. Gidilmeyen Yola hoş geldiniz. Ben Aslı Kotaman, Apaçık Radyo'da. Bugün Gidilmeyen Yolda konuğum çok sevgili Ayşegül Savaş. Hoş geldiniz Ayşegül.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Ayşegül Savaş İstanbul doğumlu. Paris'te yaşıyor ve

0: çevresindeki sanatçıları, onların alışkanlıklarını ve insanlar arasında kurulan o hani yavaş ve biraz nasıl diyelim ritüel oluşturan bağları aslında anlatıyor. Ben metinlerini edebiyat kadar fotoğraf ve sinemayla da çok yakın buluyorum bu anlamda. Ve özellikle mesela antropolojisi okurken Agnes Varda ile ve Erik Rohmer ile gündelik hayata yönelen o bakışında bir benzerlik kurmuştum. Ama sonra röportajlarını özellikle bu programa hazırlanırken okuyunca zaten Ayşegül'ün bunları çoktan kurduğunu ve bu hani o ilhamla yazdığını da öğrendim. Yani burada bir Agnes Varda'ya karşı bir gönül bağımız olduğunu da öğrendim. Şimdi henüz Türkçe'de yayınlanmayan Walking on the Ceiling var 2019 yılında. White on White yani beyaza beyaz Yeşim Sever çevirisiyle İş Bankası yayınlarından, İş Bankası Kültür yayınlarından yayınlandı ve galiba Antropolojisi'de yayınlanmak üzere.
1: Evet, önümüzdeki aylarda.
0: Ah, önümüzdeki ay çok güzel. The Wilderness 2024, onun Türkçesi henüz yok. Bir de The Long Distance Stories 2025'te yayınlanan öykü kitabı. Şimdi Türkçe'de yayınlanmış tek kitabı Beyaza Beyaz yani. Beyaza Beyaz da bana Malevich'i hatırlatıyor. O resmi bir şeyi temsil etme zorunluluğundan kurtarmak için beyaza beyaz bir hiçlikten bir nesneleri bırakır ve o saf duyguyla ilgilenir. O yüzden ilk çok ilgimi çekip almıştım o kitabı da. Şimdi Ayşegül, The Anthropologist'ten başlamak isterim. Ben böyle çok ayrıntılı okudum ve bayağı böyle notlar alarak okudum. Burada tabii böyle bir yerim yok ama şimdi romanın merkezinde Asya ve Manu vardı. Kızımın adı da Asya. Zaten benim programımın bir tanesini dinleyen ya da herhangi bir gazete yazımı okuyan, herhangi bir şeyimi okuyan kızımın adının Asya olduğunu biliyordur yani öyle söyleyeyim. Burada doğdukları ülkelerden uzakta. Adını bilmediğimiz şehirde yaşayan, üniversitede taşınmış, farklı ülkelerde bulunmuş ve ilişkilerinin sanki artık tırnak içerisinde bir yetişkinlik aşamasına gelmiş. Ve bu sebeple de birdenbire bir ev satın almak üzere, hayatlarını böyle daha sağlam bir hale getirmek üzere bir yola çıkıyorlar ve hafta sonları evlere bakmaya başlıyorlar. Gördükleri dairelerde onlara farklı gelecekler sunuyor aslında. Yani kusursuz biçimde döşenmiş küçük bir dairede daha çok böyle çocuksuz, misafirsiz, şık bir hayatı hayal ederlerken eski bir fabrikadan dönüştürülmüş loftta işte üç çocuklu bir aile orada bir yemek hazırlanıyor. Çocuklar işte taburelerin üzerinde bir yandan sebze doğranıyor. O ev başka bir ihtimal oluyor yani aileleri için. Bu böylece aslında Asya ile Manu aynı aslında henüz olmadıkları insanlarla da yani gelecekteki kendi halleriyle de karşılaşıyorlar ihtimaller olarak. Dolayısıyla mesela evler için, diller için, dil için de kimi zaman böyle düşünüyorum. Seçtiğimiz ev, konuştuğumuz dil, işte zamanla kim olduğumuzu belirliyor mu? Ya da bu hisle mi yola çıktığınızı merak ediyorum.
1: Farklı hislerle ben bu kitabı pandemi döneminde yazmaya başladım. Öncelikle yola çıktığım his, günlük hayat ne kadar da güzel bir şeymiş. Kafelerde oturmak ne kadar güzelmiş de. Bunu irdeleyen, günlük hayatı konu alan bir kitap yazmak istedim. O dönemde günlük hayat bana çok egzotik geldiği için, yani şu anda belki ben böyle bir kitap yazamazdım. İkincisi de ben de hayatımda tam da böyle bir eşikte olduğumu hissediyordum. Hani ne gencim ne yetişkinim ama artık yetişkin hayatımı seçmek zorundayım. Ama tam olarak nasıl bir hayatı seçeceğimi de bilmiyorum. Ve bunun birazcık da gençlik hayatımın yasını tutarak bu kitaba başladım. Hani artık büyüdük ve artık bu sorumsuz hayatımız bitmek zorunda ama önümüzde de ne olduğunu bilmiyoruz. O çok güzel, o belirsizlik çok kısa süren ve çok ilginç bir faz gerçekten de herkesin hayatında. Bu iki düşünceyle kitaba başladım.
0: Benim geçen gün daha bir arkadaşımla konuştuk ve dedi ki neden dedi orta yaşı geçen kadınların çoğunda dedi saçlar kısa bizim de mi dedi o yaşa gelince saçımızı kestirmemiz gerekiyor dedi. O günden beri düşünüyorum böyle minik minik hakikaten kararlar var sanki. Yani farkında olmadan yapıp verdiğimiz mesela ben kitabı okumadan önce ev
1: Nedir
0: bak.
1: bunun cevabı? Neden saçları kısa?
0: Yani bence aslında bunun temelde mesela ben kestirdim ama benimki uzamıyor. Benim böyle çok gür ve kaliteli bir saçım olmadığı için benimki kısa. Ama bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum.

0: Yani saçlar dökülmeye başlıyor, seyreliyor belki. Hani çok uzun tutmak zorlaşıyor. Bir de farklı farklı ne bileyim çocuk bakımı, birden çok çocuk, belki ona ağırlık vermiyor mu kadınlar? Böyle olabilir belki, bilmiyorum yani.
1: Bir de şey de olabilir yani artık hani bizim önceliklerimiz hayatta önemsediğimiz şeyler farklı. Artık güzel olmak ya da feminen olmak çok önemli değil. Böyle de bir farklı faza geçiş de olabilir. Ben
0: Olabilir.
1: düşünmemiştim ama güzel bir soru.
0: Ama
1: Ve benim
0: şey de.
1: aslında yazar olarak çok ilgimi çeken yani ben bu konu üstüne yazmadım ama böyle minik
0: Evet.
1: sorular her zaman çok ilgimi çeker.
0: Bence şeyle ilgili bir durumu var onun. Yani öyle düşünüyorum. Mesela tabii eğer saçınızı boyuyorsanız mesela ondan çok yorulmuş oluyorsunuz artık. Hani saçın artık beyaz kalması kısa olduğunda çok daha kolaylaşıyor. Hakikaten de o söylediğiniz genç kızlıkla çekicilikle ilişkili kısım daha derli toplu ciddi yaşına uygun görünme onun yerini alıyor olabilir ki bu sizin kitaptaki o ev arama şeyine de çok benziyor, o kliğine değil mi
1: Evet,
0: aslında?
1: insanın zamanının değerini anlamasıyla da alakalı olabilir. Gençken saatlerce hani kendi güzelliğine yoğunlaşabilirken belli bir yaşta yani zamanım çok değerli ve ben saatlerimi
0: Evet.
1: günlerimi harcamayacağım da
0: Evet
1: diyebilirsin.
0: evet kendin umursamamaya başlıyordu olabilirsin birçok şeyi. Ben onu birçok duyuyorum arkadaşımdan da. Yani keşke şimdiki o umursamazlığım eskiden olabilseydi diye
1: Tabii ki de.
0: hakikaten.
1: Antropologlarda da şöyle bir zaman kaygısı var. Asya, Manu ve Ravi
0: Hı.
1: işte oturuyorlar ve ya saçma sapan konular üzerine hani bizim saçma
0: Hı.
1: ilişkinlerin saçma sapan diyeceği konular üzerine saatlerce sohbet ediyorlar.
0: Hı.
1: Bir yandan da diyorlar ki ya biz acaba yani boşu boşuna zaman mı harcıyoruz? Ciddi şeyler mi yapsak?
0: Hı
1: Artık ciddi bir
0: hı.
1: hayat oluşturmaya çalışsak gibi bir kaygıları var. Bir yandan da hani genç olmanın, gençken zamanın birazcık da harcanabilecek bir şey olması da büyük bir mutluluk.
0: Evet. Bunu şeyle ilişkilendiriyorum mesela ben çocuk büyütürken kendimin de nasıl büyüdüğünü ve yetişkin olduğumu fark ettim çünkü. Yani bilerek isteyerek değil şey yapmadan farkında olmadan çünkü mesela öyle anlar oluyordu ki kızımla kitap okuyoruz ve bana diyor ki aa diyor bu kitap yetişkinlerin ilgisini çekmez ki diyor. Çünkü diyor çok fazla mesela içinde fantastik şey var, poniler var, renk var diyor mesela diye soruyor. Ya da bana yetişkinler hep neden böyle ciddi konulardan bahsetmek zorundalar? Biz neden balina köpek balıklarından saatlerce konuşamıyoruz diye soruyordu. Yani çünkü mesela hep o ortama girdiğinde biz başka ve daha önemli görünen tırnak içerisinde bir şeyler konuşmak zorunda kalıyoruz. İşte faturayla, taşınmayla, ne bileyim o tip şeylerle ilgili. Ama diyor ki niye balina köpek balıklarını uzun uzun konuşamıyoruz? Tek gündemimiz neden balina köpek balıkları olamıyor diye soruyordu mesela. Bu da o minik eşik hakikaten de tam şeydeki.
1: Evet.
0: Sizin yani bir yandan da Asya kendi hayatını anlayabilmek için hani bir antropolog gözüyle dışarıdan baktığı için böyle didik didik o aşamaları da inceleyebiliyor. Bir ortak bir Manu'yla bir dinleri, dilleri, geçmişten devraldıkları ritüeller yok ama beraber o ritüeli oluşturuyorlar aslında. Yani işte kahve içiyorlar, koridorda vedalaşıyorlar, Ravi ile buluşuyorlar, üst kattaki Teresa'nın evinde yemek yiyip şiir okuyorlar. Bunlar kendi icat ettikleri ritüeller. Yani bir yanıyla da aileyi kan bağıyla sınırlı tutmuyor. Diyor ki yani Ravi onların çok yakın arkadaşı, işte Teresa bir vekil, büyük anne. Ama Asya zaten Manu'yla bir aile olduklarını ve o aile kurmak fikrini de çok tuhaf buluyor. Yani çünkü ama bir yanıyla da kırılgan bir aile bu. Birinin işte Teresa'nın hafızası zayıflıyor, Lene ile ilişki bozuluyor. Ravi şehirden ayrılıyor tam da Asya ile Manu ev alırken. Yani geçmişten miras alınmamış ve birlikte icat edilmiş ritüeller insanı mesela bir yere bağlamaya yeter mi? Ve seçtiğimiz İnsanlar uzakta bıraktığımız ailelerin yerini alabilir mi diye düşündürdü bana. Yani böyle kısa kısa olmak zorunda kalıyor. Tabii her şey sonsuza dek de sürecek değil elbette ki ama bunu da biraz merak ediyorum.
1: Yani bir yandan benim her zaman çok ilgimi çeken bir konu kültür ve kimlik nasıl oluşturulur? Kültür ve kimlik nasıl seçilir ve bu her toplum için ve her yaşam için bence geçerli bir soru. Ama yabancı bir ülkede olduğunuzda ve eşiniz, arkadaşlarınız da sizinle aynı kültürden değilse, ortak bir dininiz, diliniz yoksa bu soru gerçekten de hayatın en temel sorusu haline geliyor. Kiminle zaman geçireceğiz? Yani doğup büyüdüğünüz şehirdeyseniz mesela hafta sonları anneannelere, babaannelere kahvaltıya gitmek çok sorgulanmayan bir şey olabilir. Ya da işte bayramda aile ziyareti ya da lise arkadaşlarınızla buluşmak. Bunlar belki çok sorgulanmıyordur. Ama bunların altında tabii ki de her zaman tercihler var. Ama yabancı bir ortamda sürekli maneviyat, günlük ritüellerle somutlaştırılmaya çalışıyor. Biz kimiz? Bizim için ne önemlidir? Bizim ailemiz, yani hiç ailemiz yokken peki ailemiz kim olacak? Bizim ritüellerimiz ne olacak? Dinimiz yoksa o zaman günümüze anlam katan şeyler nedir? Kitabı yazarken bir sürü benim gibi yabancı olan, yabancı ülkede yaşayan, eşleri yabancı olan arkadaşlarıma sordum. Sizin hayatınızın ritüelleri nedir diye. Aldığım bir cevap. Yalnız kendi ülkesinde, şehrinde doğup büyüyenlerden de aldığım cevap sabah kahvesi. Demek o kadar bir ritüel ki herkesin tekrar ettiği bir şey, gününe anlam veren.
0: Aslında bir yanıyla da şey de var. Yani gelenek de icat edilmiş bir şey değil mi zaten? Yani
1: Tabii ki de,
0: mesela bu
1: tabii ki de
0: Eric
1: kültür de
0: Hobsbawm'un
1: icat
0: da
1: edilmiş bir
0: değil mi
1: şey.
0: geleneğin icadı? Orada ya çok eski ve değişmez sandığımız gelenekler aslında oldukça yakın tarihlerde belirli siyasi, toplumsal amaçlarla oluşturulmuş. O
1: Tabii ki de.
0: törenler, semboller, tekrarlar. O yüzden bir yanıyla onlar da kendi geleneklerini icat ediyorlar yani.
1: Evet,
0: Ona
1: tabii ki de.
0: tanık oluyoruz.
1: Tabii ki de. Yani ülkeler ve toplumlar nasıl gelenekleri icat ediyorsa biz de bireyler olarak sürekli yaşam tarzımızı belirlerken aslında geleneklerimizi de icat ediyoruz. Belki bunun çok da farkında değiliz. Ama Asya ve Manu'nun hayatında çok farkında olmak zorundalar. Yoksa hayatları biraz anlamsız gelebilir. Onlara verilen köklü bir maneviyat veya bir ritüel sistemi yoksa o zaman biz ne yapıyoruz? Böyle köksüz yaşanır mı gibi sorgulamalarla birden hayatlarının o tatlı günlük hayatının anlamını biraz kaybedebilirler. O yüzden sürekli bir şekilde kendilerini köklendirmeye uğraşıyorlar.
0: Şimdi ben tam bu noktada bir şarkı arası vereceğim. Bu sefer de Truffaut'un Jules ve Jim filminden, Jean Marot'dan Le Tourbillon de la Vie'yi dinleyeceğiz. Ardından tekrar beraber olacağız.

0: Şimdi merhabalar. Gidilmeyen Yol programında Ayşegül Savaş'la beraberiz. Aslında The Anthropologist'i konuşarak başladık. Ama bu şimdiki öykü kitabında, yani Long Distance kitabında da Future Selves öyküsünü okuyunca, orada romanın ilk çekirdeğiyle, hani orada da bir çift var, farklı daireler, farklı gelecekler hayal ediyorlar. Orada biraz daha öyküdeki anlatıcının üniversite öğrencisi kuzeni Tara ve arkadaşları, İşte anlatıcı bir akşam bu gençlerle ileride nerede yaşamak istediklerini, yatak odalarının penceresinden ne görmek istediklerini soruyor. Simon, grubun daha sessiz olan üyesi, ortadan kayboluyor ve kendisine bir dünyada bir yer göremediğini söylüyor. O yüzden biraz daha karanlık sanki öykünün hali. Yani Future Selves'de aslında geleceği hayal edebilmek de herkese eşit değil. Bu kısmı çok vurucu buldum ben. Daha karanlık ama o kısım tabii öykünün biraz da öyle bir çarpıcı, vurucu bir tarafı oluyor ya zaten. Sanki antropolojiste fark ettim ki sonra okuduktan sonra hiç fark etmemiştim yani okurken. O daha eşitmiş gibi görünen bir dünyanınken öyküde o değişiyor. O yüzden öykünün göstermediği başka bir ihtimali de göstermiş gibi göründü bana. Yani doğru anladıysam.
1: Evet, tabii ki de o öyküyü ben antropologları yazmadan önce yazdım ve antropologların başlama noktasıydı. Onu da tam yani pandeminin ilk senesinde yazdım. Pandeminin ilk senesinde hatırlarsınız bu eşitsizlikler, hayattaki eşitsizlikler birdenbire yani görmemek mümkün değildi. Ve zaten toplumda var olan eşitsizlik ve geleceği hayal edebilmek bile bir lükstür. Ve bazılarının hayal edemediği ve hayal etme özgürlüklerinin olmadığı birdenbire apaçık ortaya çıktı. Birazcık da bundan yola çıkarak ve kimilerinin hani evde aa ne güzel pandemi ben şimdi evde oturayım seramik yapayım derken kimilerinin her gün işe gitmesi ve hayatlarını kazanması
0: Yükü katlanarak hatta arttı kimilerinin. Evet.
1: tabii ki de bu eşitsizlikten de birazcık yola çıkarak yazdım hikayeyi. İlginç bir hikayeydi. O bir oturuşta yazdım. Her şeyi yani o sıradaki toplumsal dengeleri çok yürekten hissedip böyle oturup 1,5 saatte yazdığım bir hikayeydi. O hikayeyi yazdıktan sonra da o gerçekten karanlık bir hikaye. Yazdıktan sonra da aslında bu bir çerçeve olarak, roman çerçevesi olarak çok güzel bir çerçeve. Yani bir çiftin ev arayışı ve bu ev arayışının oldukça sembolik bir arayış oluşu. İlgimi çekip onu irdelemeye başladım. Tabii ki de romanın günlük hayatla alakalı olmasını istediğim için birazcık o karanlık taraflarını tamam gerekti. Bir de birbirlerini çok seven iki insanla ilgili bir kitap yazmak istediğim için de Manu ve Asya'ya odaklandım. Simon hikayesi kitaptan çıktı ve daha mutlu bir kitap oldu.
0: Evet. Romanın sinemayla güçlü bağlantısından konuştuk. Yani Asya ve Ravin'in hatta Great Dame adını verdikleri yaşlı yönetmen doğrudan Agnes Varda'dan esinlenilmiş. Asya onun böyle gündelik hayatı, yaşlı kadınları, hatta böyle eksantrik insanları, mizahlarını kaybetmeden filme alabilmesine hayran. Fakat sonunda hatta bu özgür kadının da yaşlanmaktan ve hayatın gerisinde kalmaktan korktuğunu fark ediyor. Bir
1: Ve
0: diğer
1: bu Varda'ya benzemeyen bir özelliği bu
0: ya
1: arada.
0: evet,
1: Yani tabii
0: evet
1: ki de
0: benzemiyor.
1: film yapımcısı olarak Agnes Varda'dan çok benzer tarafları var. Ayrıca Agnes Varda benim şu anda oturduğum mahallede yaşadığı için de ondan esinlendim. Ama hani birazcık yaşlanmaktan korkması, yabancılara karşı oldukça soğuk ve ya kırıcı olabilmesi bunun Agnes Varda'yı tanımamama rağmen onunla özdeşleştirmediğim ve bence öyle bir insan değildi.
0: Evet, ben de tahmin etmiyorum öyle olduğunu. Eric Rohmer'le Nadia Paris'te filminden de bahsetmişsiniz röportajda. Paris'te yaşayan yabancı bir öğrencinin aslında bu sokaklarda, kafeler arasında, parklardaki gündelik hayatını görüyoruz orada.
1: Evet.
0: Belki Varda'nın Dagora tiplerini, Chantal Akarma'nın evden haberlerini, Kogonada'nın, Kolumbus'un da bunların yanına koyabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü
1: Evet, tabii ki.
0: hepsinde
1: Günlük
0: bir
1: hayat.
0: günlük hayat, evet, yani gündelik hayatın o ritmi. Siz Varda'yı, Romer'i izlerken gündelik hayatı anlatmak konusunda size neler öğrettiğini biraz konuşmak isterim aslında.
1: Ben her zaman benim şimdi yazar olmaya başladığımda ve bence bütün yazarlar için geçerlidir. Bir konu arayışı vardır. Benim konum ne? Neyle ilgili yazabilirim? O konular genelde genç yazarlar için oldukça dramatik konular olur.
0: Evet.
1: Büyük olaylar, trajediler. Ve ben de böyle yazmaya başlayıp bir süreden sonra bu konuların aslında ya benim ilgimi çekmediğini ya da onlar için doğru dile, doğru anlatıya sahip olmadığımı keşfetmeye başladım. Romer, Agnes Varda, sizin dediğiniz gibi Chantal Akerman, bu sanatçılar bana küçük şeyleri de sanatın onore edebileceğini gösterdi. Ve bir şekilde bunlar hem bana bir özgürlük hem de bir güç tanılar. Evet, bunu da yapmaya izin var. Hani öyle bir model olmasaydı önümde, bunun örnekleri olmasaydı belki böyle bir kitap yazmaya cesaret edemezdim. Küçük şeylerin öncüleri
0: Evet,
1: olarak.
0: yani Natalie Ginzburg'u sayıyorsunuz. Ne bileyim, Erne
1: Kesinlikle.
0: olabilir. Evet, onlar da Rachel Cusk olabilir. Aslında böyle daha o büyük büyük olayların yanındaki gündeliğin, küçük sıradan gördüğümüz olayların asıl bizim hayatımızı belirlediğini bizimle tanıştıran isimler.
1: Evet.
0: Bu Allah'tan da yazıyorsunuz gerçekten yani. Bu çok önemli çünkü hakikaten hayatımızı yapanlar bunlar aslında. O büyük kırılma noktaları, o dönüşüm anları, o büyük olaylar kadar bütün gün bu yaşadığımız küçük küçük olaylardan örülüyor hayatımız.
1: Tabii ki de, tabii ki de. Ve kırılma noktalarında bazen kırılma noktaları olarak görmüyoruz ya da yaşadığımız sırada onun hayatımıza büyük bir değişiklik anlamına geldiğini de belki bilmiyoruz. Seneler sonra bunun farkına varabiliyoruz. Veya o kırılma noktaları da günlük hayatın içine böyle sinsice giriyor. Ve ufak ufak kırılmaya başlıyor. Bütün bu İlk önce görülmeyen ya da günlük hayatın içine sızan dinamikler her zaman benim çok ilgimi çekiyor.
0: Evet, yani mesela siz konuşurken hemen aklıma şey geldi. Yani bir ilişkinin bitiş mesela, o bir tek bir bitiş olabilir mi? Yani nasıl ayrıldınız ya da nasıl birleştiniz sorusu
1: Evet,
0: aslında
1: tabii ki.
0: tek bir güne indirgenebilir bir şey mi yani? Öyle ufak ufak ufak bir sürü çatlak oluyor mesela bitişte ve sonra o bir kırılmaya yol açıyor elbette ki.
1: Tabii ki de. Bu daha çok Hollywood filmlerinden bildiğimiz hani hani sanki bir hikayenin tek bir başlangıcı ve tek bir sonu
0: Evet.
1: olabileceği gerçekten de filmlerden öğrendiğimiz, mitolojilerden öğrendiğimiz bir yapı ama gerçek hayatı çok da fazla yansıtmıyor.
0: Evet, çok basite indirgeyerek anlatıyor elbette ki. Ayşegül, yeni kitabınız bu Long Distance'da, yani öykü kitabında farklı yıllarda yazılmış 13 tane öykü. Yani farklı şehirlerde, farklı yaşlardaki kadınlar, işte aralarında göçmenler var, anneler var, çocuk sahibi olup olmamayı düşünenler var, başkalarının bakımını üstlenen kadınlar var. Yıllar sonra karşılaşan arkadaşlar var. Yani kitabın adındaki Long Distance'da hem demek ülkeler, şehirler arasındaki hem de kişiler arasındaki o fiziksel uzaklığı
1: Evet.
0: ve duygusal uzaklığı, duygusal mesafeyi de veriyor zannediyorum ki. İnsanlar uzaktan da birbirlerinin hayatlarına bakıyorlar ve o hayatlarda kendi seçimlerinin başka ihtimallerini de görüyorlar bir bakıma.
1: Evet.
0: Yani insanları birbirinden ayıran uzaklık bir yanıyla kendi hayatlarına daha açık bakabilmelerini sağlayan bir konumda oluyor. Öyle bir tarafı var. Öykü kitaplarında böyle bir hareket, yani aslında öykü formu sanki bu bakışı çok net yansıtabiliyor. Yani bir hayatı bütününü anlatmak yerine başka bir hayatın kapısının böyle çok küçücük aralandığı öyle bir çarpıcı an olabiliyor diye düşünüyorum. Ben buradan aslında Hayaletler öyküsünü, Ghosts öyküsünü seçerek bir ya soru demeyeyim de yani oradan bir sohbet açmak diyeyim. Yani anlatıcı yıllar sonra çocukluğuna işte kuzeni Damla'nın bir yaz geçirmek üzere yaşadığı sahil köyüne getirildiği döneme dönüyor. aile Damla'yı yoksul ve karanlık bir evden kurtardığını düşünüyor. Oysa küçük kız bütün yaz aile restoranının mutfağında çalıştırılmış. Yani yetişkinler Damla'nın babasının yani anlatıcının amcasının sorumsuzluğunu örtmüş. Onu terk ettiği kadınları suçlamış ve kızın yaşadıklarını da konuşmamışlar. Çocuklar yetişkinlerin sakladığı gerçeği bütünüyle bilmemiş fakat çevrelerinde dolaşan o isimleri korkuyu anlamışlar, hissetmişler bir şekilde. Damla ile anlatıcımız teknelerde hayalet arıyor. Özellikle Melike adında ölmüş bir kadının geri geldiğine, evlenmek üzere olan kızları uyardığına inanıyorlar. Öykü ilerledikçe asıl hayaletlerin ölülerden çok yaşayanlar olduğu da ortaya çıkıyor. Melike'nin başına gelenleri anlatmayıp Damla'nın annesine inanılmayıp Damla aile içinde yarı akraba sayılmış ve dünyayla ilgisiz iki kız hayaletle kadar önemsizlik duygusuyla hatırlıyorlar. Yani sözleri ellerinden alınmış kadınlar bunlar bir biçimde. Geç konuşmasına izin verilmemiş, yetişkinlerin susturduğu bunu bir hayalet hikayesi gibi okumak bana çok çarpıcı geldi. Oradaki bir minik ayrıntı diyeceğim. Orada bir de yıllar sonra daha başarılı olduğunda herkes onu sahipleniyor. Ama eskiden böyle değil. Bir hayalet gibi, görünmez gibi aslında. O yüzden bunu bir konuşmak isterim. O görünmez kadının hikayesini. Ben de çok uzun yıllar hayalet kadınlar üzerine çalıştım. Sinemada, dizilerde. İşte mesela Fatma örneğindeki gibi. Yani bakım veren, kolaylıkla bir yerde dolaşabilen ama görülmeyen, kimsenin mevcudiyetinin farkında olmadığı kadın karakterler üzerine çalıştım. O yüzden çok ilgimi çekti bu öykü. Onu biraz konuşmak isterim.
1: Bu görünmeyen kadın zaten edebiyatta benim her zaman çok ilgimi çeken
0: Benim de.
1: bir tiptir. Yani Jane Eyre'de çıt katında yaşayan, hiçbir zaman görünmeyen kadın, ilk eş ve orada delirmiş. Ve aslında hani onun delirmesi ataerkil bir delirme mi? Yani ataerkil toplum bu kadını mı deli diyor yoksa o gerçekten mi deli? Bu bilinmiyor kitapta. Ondan sonra Jean Rhys'in tabii ki de o kadının bakış açısından yazdığı kitap. Yani böyle bir o görünmezlik, neden görünmez, kim onu görmüyor, kim hayaletleştiriyor ve bir insan hayalet konumuna geldiği zaman diğer kadınları nasıl etkiler, diğer kadınların bilinçaltına nasıl girer? Bütün bunlar... Yani psikanalitik bakış açısından her zaman çok ilgimi çeker. Bu hikayeyi seçmiş olmanız bu arada şöyle çok ilgimi çekti. Kitaptaki en uymayan hikaye.
0: Evet.
1: Yani çocuk perspektifi, coğrafya olarak diğerlerinden farklı bir
0: Farklı,
1: Avrupa
0: evet.
1: iklimi, modern kadınların hayatları ile ilgili değil. Daha kırsal, yani ufak bir Ege kasabası gibi hayal ettim ben o hikayeyi. Birazcık daha bu metafiziksel öğelerin olması, hayaletlerin olması. Yalnız diğer hikayelerle biz bunu editörümle çok fazla konuştuk. Öyküleri seçerken editörüm dedi ki Ayşegül bak şunları çıkaralım, bunları çıkaralım. Bütün bu hikayeler birbirleriyle bir sohbet içerisinde diğerleri uymuyor diye bir sürü hikaye çıkardı ve aslında hani Avrupa şehirlerinde geçen modern kadın hayatları gibi bir seçki yaptı. Yalnız bu hayaletler kalsın hatta tam da şeyin kitabın ortasına koyalım dedi. Ben diyorum ki Kelly ama yani hiç olmadı bu sefer. Diğerleri çıkınca bunun hiçbir alakası yok. Hayır dedi bu senin diğer hikayelerinde aslında söylenmeyen hayalet kadın her zaman başkalarının bilinç altında bir potansiyel olarak, olasılık olarak var olan hayaletler bu hikayede çok daha belirgin. Hani kızlar hayalet çağırıyorlar.
0: Evet.
1: Diyorlar, ruh çağırıyorlar. Sanki bu diye öykü kitabında da aslında yapılan bir şey. Karakterler farkında olmasa da sürekli bir ruh çağırma modundalar. Çünkü eski hallerini ya da gelecekteki kendilerini, benliklerini çağırıyorlar dedim.
0: Ben katıldım buna çünkü bana da hakikaten de o yani şöyle Mutlaka bir ilek arıyor muyum? Birbirinden farklı olsa hani ben yine de o bağı kurarak okuyup sevmez miyim? Bunlar böyle biraz kişisel cevaplar benim için. Elbette
1: Evet.
0: ki böyle kişisel cevaplarla çıkmıyor kitaplar yani. Öyle bir ilek ihtiyacı oluyor. Ama benim birkaç sebeple bir, benim çalışma alanım zaten hayalet kadınlar. Yani ben çok uzun yıllardır bu fikir üzerine çalışıyorum. Akademik çalışma olarak da bunu yapıyorum. Yani ben daha çok sinemada ve dizide ama tabii ki o da edebiyattan anlatı gelenek aldığı için bunu yapıyorum. Yani fiziksel olarak hiç görmediğimiz kadınla ilgili de çalıştım. İşte Rebecca filmi gibi ya
1: Hı
0: da
1: hı.
0: emeği görünen kendisi görülmeyen kadınlar. İşte anne, eş, hizmetçi, yaşlı kadınlar. Ve son dönemde de orada bir kırılma da var. O görünmeyenlik üzerinden kendilerini farklı bir biçimde görünür kılma hikayeleriyle ilgili. Çok çalıştığım için benim çok ilgimi çekti. Ama şeyi katılıyorum. Yani tam böyle ifade eder miydim? Ama o kitabın ortasında kalması fikri şu an bana daha çarpıcı göründü. Onu mesela düşünmemiştim. Böyle bir ayrım yapıyor gibi. Ama diğer öykülerdeki o görünmezliği bayağı somut elle tutulur bir hale getirdiği, aslında bütün oradaki diğerlerindeki konuları alıp onları su üzerine çıkardığını düşündüm bir yanıyla şimdi siz konuşunca. Şimdi
1: Bir
0: burada
1: şöyle
0: bir
1: bir şey var. Pardon.
0: buyurun, buyurun, buyurun.
1: Hayır, şöyle bir şey söyleyecektim. O görünmez kadınlar hiçbir zaman tam olarak görünmez değildir. Çünkü biz onları görmemeyi tercih edersek o enerji, o varlık başka bir yere akar. Ve başka bir yerden çatlak verir.
0: Güzel bu. Evet.
1: Galiba diğer hikayelerde de bu çatlaklar, bir şeyi görmediğimiz zaman, birisinin varlığını yok saydığımız zaman nereden çatlak veriyor? Birazcık da bunları irdeliyorum.
0: Evet, doğru. Çok güzel.
1: Diğer karakterlerde nasıl rahatsızlıklar yaratıyor?
0: Evet, öyle bakınca aslında mesela şeyi ya biz onun farkında olmuyormuşuz gibi yapsak da aslında o farkında olmayış başka bir yeri çatlatıyor, başka bir yerden bir görünürlük çıkarıyor kendisine
1: Tabii ki de evet.
0: gibi bir evet. Bir burada bir şarkı arası vereceğim. Anna Karina'dan Chanson Daniela, Jean-Luc Godard'ın Kadın Kadındır filminden. Ardından tekrar beraber olacağız.
2: Deviendrez comme l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours.
3: Les créations de l'art, ce sont les 40 jours de vie glorieuse de la nature.
2: On admire d'habitude la taille de la tour Eiffel. Moi, je préfère toujours le tour de taille d'Angers.
3: Salut,
2: ah.
3: salut.

0: Gidilmeyen Yoldan hepinize merhaba. Bugün konuğum Ayşegül Savaş'la onun kitaplarını konuşuyoruz. Kitapları, romanlarını ve öykülerini merkeze alarak konuşuyoruz. Görünmez kadın meselesinde kaldık. Yani öykünün güzel tarafı, hayalet gerçekten var mı? Kesin olarak öğrenemeyiz. Ve aslında oradaki o susturulan kadın, yani bir topluluk önce o kızın emeğini sömürüp sonra onun başarısını sahiplenip kendisini iyilik taraf yapan taraf olarak hatırlaması ikiyüzlülüğü de var orada bir yanıyla. O yüzden çok güçlü bulduğum, beni çok etkileyen bir öykü gerçekten de. Şimdi buradan aslında her kitapla ilgili başka başka sorularım var ama White on White'a geçmek istiyorum. Çünkü Beyaza Beyaz Türkçe'de okurların hemen daha yakın bir hemen kavuşabilecekleri ya da çoktan okumuş oldukları bir kitap olduğu için. Onun anlatıcısı da 12. 13. yüzyıllarda gotik çıplak heykeller üzerine araştırma yapmak için yine adı belirtilmeyen bir şehre geliyor ve bir sanat tarihi profesörü olan Pascal'la ressam eşi annesi ait daireyi kiralıyor. Pascal başka bir şehirde çalışıyor. Annes başlangıçta ara sıra kullanacağını söylediği üst kattaki atölyeye giderek daha uzun sürelerde yerleşiyor. Anlatıcının adını, milliyetini, geçmişini, hatta cinsiyetini öğrenmiyoruz. Savaş anlatıcıyı özellikle böyle boş bir yüzey gibi tasarlıyor ve aslında birçok okurun da kendiliğinden onu kadın kabul ettiğini de söylemişsiniz. Şimdi anlatıcı bu kadar geriye çekildiğinde aslında okur bu boşluğu kendi tabii varsayımlarıyla dolduruyor. Bu da çok müthiş, yani kitabı beraber, yani o kısmı beraber yazabiliyoruz gibi. Sizce neden okurlar anlatıcıyı çoğunlukla kadın olarak kabul ettiler? Başkalarını dinlemek ve başkalarının hikayelerini taşıma görevi kadınlara mı verilmiş?
1: Evet, yani orada bizim kadın olmakla ilgili varsayımlarımızın yüzeye çıkması da benim çok ilgimi çekti. Tabii ki de başkalarının hikayelerini taşıma görevi, başkalarının yüklerini taşıma görevi. Yani Agnes anlatıcıyı rehin alıyor. Ona sürekli oturtup uzun uzun hikayeler anlatıyor. Belki şöyle bir varsayım var. Bir erkek olsaydı tamam anne sus ya hani benim şimdi işim var gitmem lazım gibi bir sınır çizebilirdi. Kadınlarda sınır çizememe veya çizmeme. Kadınların sınırlarının birazcık daha flu olması. Yani annelikte de gördüğümüz bir şey. O sınırların flu. Başka bir insanla bir bütün olabilme potansiyeli. Kadınların ayrıca birbirlerine daha fazla hikaye anlatmaları da var. Yani bir erkeğe belki böyle hikayeler, böyle hayatımızdan öyküler, anekdotlar anlatmayız ya da genelde böyle bir arkadaşlık olmaz. Erkek arkadaşlıkları bu kadar hikaye anlatı üzerine kurulu değil, belki daha da aktivite üzerine kurulu arkadaşlıklar oluyor. Hani gidelim bir şeyler içelim, spor yapalım, maç izleyelim gibi. Bunlar bir şeyler tabii ki de ama ben burada birazcık okuyucuların varsayımlarını size anlatıyorum. Ben de hep soruyorum, öyle mi? Neden anlatıcının kadın olduğunu düşündünüz dediğimde, evet aslında kadın olduğu söylenmiyor deyip bana böyle kadın olmak ve erkek olmakla ilgili bazı varsayımlarını ve kendi tecrübelerini anlatıyorlar. Bu da yani kitabın yayınından beri çok çok hoşuma giden bir özelliği.
0: Evet, bir yanıyla da ben okuduğum bir röportajınızda onları da söyleyeyim. Çünkü belki ilgisini çekip bizi dinleyenler de okumak ister diye. Mesela Yuko Tsushima'nın Territory of Light, ki bunu okumuştum ve çok beğenmiştim. Okuyup çok çok beğenip çok etkilendiğim Celia Pol'ün Self
1: Of,
0: Portrait,
1: evet.
0: çok etkilendim ve
1: Ben de.
0: yani ben sonra Celia Pol'ün hikayesini bir kere yazıp bir kere de Türkçe'de Sanatın Erkeksiz Tarihi diye bir tane kitap yazmıştım. Orada böyle minik minik kadınların hikayeleri vardı. 50 tane, bir tanesi Celia Pol'dü çünkü gerçekten çok etkilenmiştim. Sonra Tova Jansson'un Fair Play'inden ve Amina Kane'in Indelicacy. Ben bunu okumadım ve bunları bilmiyorum, bu son ikisini. Ama bunlardan etkilendiğinizi, belki hani beğenerek okuduğunuzu ya da eş zamanlı olarak onları okuduğunuzu o röportajda okudum. Bazı dinleyenlerin de belki ilgisini çekebilir. Şimdi benim annesin bir yandan Pascal'ın kendi hayatındaki ağırlığını anlatması, diğer yandan anlattığı her şeyi yine Pascal'a göre anlamlandırması, bir kadının kendisini yıllarca başkasının hikayesinde eş olarak gördükten sonra kendi sanatçı kimliğine geri dönmesi, bir de o delilik fikri var. Hani başka, ya bunu da böyle söylemeli miyim bilmiyorum. Hani sonunu kaçırmak gibi mi oluyor, ama bir noktada kadının kendisinden şüphe etmeye başlaması, herkesin normal karşıladığı bir durumda ve sen bunu niye normal davranmıyorsun ki yani demeleriyle kendinin deli olduğunu düşünmesi falan beni çok etkiledi gerçekten. Bu o şeyleri nasıl söyleyeyim? Çok beğenerek ve çok etkilenerek okudum onları. Üzerinde çalıştığı proje ve kitabın adı kısmına mesela gelecek olursak, beyaz zemin üzerine beyaz insan figürlerinden oluşan bir resim dizisi. Bazı figürlerin böyle huzurlu olduğu, bazılarının neredeyse çılgın göründüğü. Agnes bu resimleri bir türlü tamamlayamıyor. Beyaz örtme gibi, görünmez kılma gibi düşünceleri de taşıyor olmalı zannediyorum. İlk bakışta hiçbir şey yokmuş gibi görünen yüzeyin ardında da yukarıdan bakıldığında böyle duygular ve bedenler ortaya çıkıyor. İşte benim aklıma mesela Malevich'in şeyini getirmişti biraz. Onu hani siz onu düşünerek mi yaptınız onu çok emin değilim tabii, ama bir tür o bir şeyi temsil etme zorunluluğundan kurtarmak için Kazimir Malevich'in 1918'de yaptığı süprematizm akımının böyle bilinen örneklerinden bir tanesi. Beyaz üzerine belli belirsiz hafifçe eğilmiş beyaz bir kare. Benim aklıma tabii yani hepimiz bildiğimiz yerden de okuyoruz ya, ne biliyorsak onunla ilişkili şeyler görüyoruz elbette ki. Ama bir yanıyla da roman ilerledikçe sanki şey de ona benzer gidiyor formda galiba. Yani roman ilerledikçe annesin konuşması yoğunlaşıyor, ruhsal durumu hani farklılaşıyor. Anlatıcı ondan uzaklaşmaya başlıyor. Başta şefkatle dinlediği kadını biraz böyle engel olarak görmeye başlıyor. Sonra yaptığı resimde masanın çevresindeki bütün yüzleri anlatıcının yüzünü yerleştiriyor. O yüzden de böyle bir anlatıcı ve Agnes nasıl bir hayalet ikizler gibi, hani sanki biri çatı katındaki deli kadındaki gibi, biri yazan ve anlayan ve bilen o içi, Agnes'in dönüşmekten korktuğu kadın. Agnes de anlatıcı artık yaşayamayacağı hayatı görmüş gibi de böyle okudum. O yüzden onu da bir konuşmak isterim.
1: Yani tabii ki de Malevich'in tablosunu düşünüyordum. Tam olarak Malevich'ten yola çıkmadım. Sadece sanat tarihinde beyaz üzerine beyazın önemli bir yeri olduğunu farkındayım. Bir yandan da anlatıcının çıplaklık konusunu araştırması, gotik sanatta çıplaklığı araştırması ve bunun da aslında bir çeşit beyaza beyaz teması olduğunu da fark ettiğimde, yani beyaza beyaz da aslında çıplaklıkla ilgili bir konu. Hani insan gerçekten de çıplak olabilir mi? Bütün kimlik kıyafetlerini çıkardığımız zaman, kadın olmak, sanatçı olmak, anne olmak, eş olmak, bütün bunları soyduğumuz zaman ortada kalan şey nedir? Benim çok ilgimi çeken bir konuydu bu. Aslında bunun altında bir şey var mıdır? O beyazlık bir boşluk mudur? Yoksa bir kimlik midir? Beyaza beyaz tabloya boş tablo denilebilir mi? Yoksa orada da bir varoluş var mıdır? Bütün bunları, yani çıplaklığı aslında irdeleyerek, gerçek insan çıplaklığı ne demek? Ve bir insan kendini olduğu gibi bir başkasına anlatmaya çalışırsa, o başkası bu çıplaklığa nasıl tepki verir? Rahatsız, önce belki hayranlıkla, daha sonra rahatsızlıkla. Yani Agnes ne kadar kendini özgürce veya artık hiçbir şey umurunda olmadan ifade etmeye başlayınca, anlatıcı da çok rahatsız olmaya başlıyor. Onun dürüstlüğünden rahatsız olmaya başlıyor. Birazcık da empatiyi orada irdelemek istedim. Başka insanların çıplaklığı bizde ne uyandırıyor? Bizim empatimizin sınırları nedir? İki insan arasındaki sınırlar nedir? O beyaz, annesin yaptığı beyaza beyaz tabloda da tabii ki de anne sürekli sınırları düşünüyor. Bir insanın sınırı nerede bitiyor, nerede başlıyor? İlk baktığında sanki hiçbir şey yokmuş, her şey birmiş gibi görünen tabloda, dikkatle baktığında aslında sınırları gayet net belirlenmiş insanlar var.
0: Ben bunu mesela çok düşünüyordum şöyle ki ne zaman ki ilk defa yurt dışına taşındım o zaman dedim ki acaba ben aslı olarak kimim mesela yani benim bütün kimliklerimden yani işte eş olma o zaman için ya da şey bir ailenin çocuğu olma, kardeş olma, arkadaş olma onlardan bağımsız ya da bütün sorumluluklarımdan azade olduğumda ben neyi yapan kişiyim? Bunu bulabilir miyim acaba? O çıplak o benliğe ulaşabilir miyim diye bunu çok düşünmüştüm. Yani bunu yapan kim? Benim hangi davranışlarım üst üste binerek hangi kimliklerim beni buna yönlendiriyor diye. O yüzden o da çok ilgimi çekmişti. En son şöyle bir şey sormak istiyorum. Notions of Secret öyküsünde bir kadının hamileliği ve ardından yaşadığı kayıp vardı. Ve bu
1: Evet.
0: aslında gerçekleşmemiş bir hayat ama tabii o ihtimal yaşadığı hayatın yanında görünmeyen ikinci bir yol gibi oluyor. Yaşanmamış bir hayat gerçekleşmemiş olmasına rağmen insanın kimliğini ve yaşadığı hayatı nasıl biçimlendirir? Kendi üzerinizden son bunu böyle bir kapanış sorusu olarak koyabilir miyiz ortaya?
1: Çok büyük bir soru. Ben de bunun cevabını bilmediğim için galiba sürekli yaşanmamış hayatlar ve bu olasılıklar üzerine yazıyorum. Bir yandan hani yaşanmamış hayatları düşünmek neye yarar diye de hep neticede yaşadığımız hayat bu hayattır. Ve buna konsantre olmak gerekirken ya da böyle bir hani hayatın böyle yaşanacağına inansam da galiba yazar olarak yani hayal gücünde yaşayan bir insan olarak aklımda sürekli böyle farklı potansiyeller var. Ve o potansiyeller düşündüğümüz zaman ya da hayal ettiğimiz zaman biz o hayatları yaşamasak da bize bir şeyler katıyor. Anne olmasak da bir aylığına ya da 2 aylığına anne olma potansiyeli ya da kendimizi anne olarak hayal edebilme bile bizim bizi genişleten bir olasılık. Ve bence biz bu hayal gücüyle yani kitap okuma sebebimiz de bu. Yaşanmış hayatları tecrübe etmek. Belki hiçbir zaman yaşamayacağımız bir şeyin bizi açmasına, dünyayı açmasına, insanları açmasına, gönlümüzü, aklımızı, zihnimizi açmasına izin vermeliyiz. Aslında bir şekilde kitaplarla o yaşanmamış hayatları tecrübe etmek anlamına geliyor diye
0: Evet, bize
1: düşünüyorum.
0: diğer mümkünleri ve hatta imkansızlıkları da göstermesi belki de hakikaten de kurmaca eserleri bu yüzden seviyoruz.
1: Evet ve bunların bizi ayrıca da değiştirdiğini düşünüyorum.
0: Evet, mutlaka, mutlaka. Çok teşekkür ederim
1: Ben çok
0: sevgili
1: teşekkür
0: Ayşegül Savaş.
1: ederim.
0: Çok keyifli bir sohbet oldu gerçekten.
1: Benim için de sağ olun.
0: Bugün biz Ayşegül Savaş'la onun romanlarından, öykülerinden bahsettik ve yine gidilmeyen yolu konuştuk. Programı kapatırken Pierre Barou ve Nicole Cruzy'den Énomme une femme dinleyeceğiz. Bu da bir kadın ve bir erkek filminden gelecek. Önümüzdeki hafta Gidilmeyen Yolda tekrar buluşmak üzere. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.

0: gidilmeyen yol.
1: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
0: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.

0: Ladies and gentlemen.
1: Polikrom.
2: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
1: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Salı günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Reklamlar.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.
3: Let me take you down. Yeryüzlerinde.

0: forever. Kentin köpüğü. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç. Çarşamba sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
1: Şkuni ayaşay kon, eştovit zaneydi bu. Vitohut zanan abozuz oroms. Bozok jukoçiz oroms. Habe kabozu şaokotirasey. Yaşay şkuni, a koyus fido do biyucaz.
0: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mehveş Demir'e teşekkür ederiz.
3: Ege'nin Köprüsü. Hazırlayan ve sunan Yannis Saulis.

İyi akşamlar, Selanik'ten selamlar. Apaçık Radyosu'nda Ege'nin Köprüsü diliyorsunuz ve ben Yanis Saulis. Bugünkü radyo programımızı Levent Kırca'nın son filmi için yazdığım bir müzik parçasıyla başladık. Bu müzik parçası Kelebekler adını taşıyor ve İstanbul'da yaşadığım dönemde yazılmıştı. Programımıza ortak bir unsur olarak Rebetiko'yu ele alan iki eserle devam edeceğiz. İlki Hora adını taşıyan ve Stavros Xarxakos tarafından Rebetiko filmi için yazılmış bir eserdir. İkinci ise Marika Papagika'dan duyacağımız 1925 yılında New York'ta kaydedilmiş ve Zmirniotiko Zeybekiko, demek İzmir'den bir Zeybek, adını taşıyan bir şarkıdır. Marika Papagika'dan duyacağımız gibi Anadolu'dan gelen mültecilerin şarkıları Rebetiko'nun iki temel direğinden biriydi. İkinci direk ise Atina, Pire, Ermupoli, Nafplion ve Selanik gibi Yunan şehirlerinin geleneksel ve kentsel müziğiydi. Yerel Yunan müzisyenler şehirlerin eteklerinde yaşıyordu ve barakalarda ve bodrumlarda müzik yapıyorlardı. Anadolu'dan gelen müzisyenler zorunluluktan dolayı yerel müzisyenlerle birlikte çalmak zorunda kaldılar. Böylece Rebetiko doğdu. Ege'nin her iki yakasında yaşayan insanların bir araya gelmesiyle oluşan bir müzik türüdür.

Önceki programlarımızda Marika Ninu'dan bahsettim. Marika Ninu, Rebetiko'nun en büyük seslerinden biridir. Belki de bence en büyüktür. Rebetiko şarkılarının yanı sıra Rebetiko'dan etkilenmiş başka şarkılar da seslendirdi. Bir sonraki şarkı bu kategoriye giriyor ve Tony Maruda tarafından yazıldı. Kayıt, gerçek Rebetiko'nun neredeyse yok olduğu 1955 yılında yapıldı. Şarkının adı Ağır Sözler Paylaştık. Dün gece ağır sözler paylaştık. Nefret ruhlarımızda kök saldı. Bu yüzden çok düşündüm. Bundan sonra hayatımıza böyle devam etmenin bir anlamı yok.

Bazen merak ediyorum, bir şarkıcıyı önemli kılan nedir? Cevap her zaman aynı. Bir şarkıcı taklit etmeden söylediği şarkıyı gerçekten aktardığında önemlidir. Marika Ninu hayatında acı çıktı ve sevindi. Bunu şarkı söylerken sesinde duyuyorum. Sonraki iki şarkıyı Ninu seslendirecek. İlki Vasilis Tsitsanis'e ait. Başlık, Ta Vasana Mesti Zoi ya da Türkçe'de Hayattaki Acılar. Kayıt 1954 yılında yapıldı. Bakın ne anlatıyor. Hayattaki acıları birlikte yaşayacağız. Birlikte acıları, sevinçleri, birlikte aksilikleri, bunların hepsini birlikte yaşayacağız. Bazen gülerek, bazen ağlayarak. İkinci ise, Pare pia ton dromo su ya da Türkçe'de şimdi de kendi yolunu seç başlıklı şarkı, güzel bir rüyadan kabusa dönüşen bir aşkı anlatıyor. Kayıt 1956 yılında yapıldı ve Stavros Giannakos eşlik ediyor. Sözler Mimis Traiforos'a, müzik ise Akis Zmirneos'a ait.

Marekani'nin Uyu'yu dinledik. Sonraki iki şarkı iki bayan ve en büyük caz müzisyenlerinden ve şarkıcılarından biri tarafından seslendiriyor. Haris Alexiou bize, pez mu poz yinete ya da Türkçe'de söyle bana nasıl yapıldığını başlıklı şarkıyı söyleyecek. Ve hemen ardından Ella Fitzgerald ve Louis Armstrong şu şarkıyı seslendirecek. Dream a little dream of me.

0: Apaçık Radyosu'nda Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yanis Saulis. Şimdi Sayın Akın Altan'ın Bertolt Brecht okumasını dinleyelim. Bay Altan'ın tüm kayıtlarını Cinema Sound Synopsis adlı YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
1: Bertolt Brecht, Bay Conan'ın öyküleri. Seslendiren Akın Altan. Bay Kona ve Deniz'in Kabarması. Bay Kona bir vadinin içinde yürüyordu ve birden ayaklarının su içinde olduğunu fark etti. İçinde yürüdüğü vadinin gerçekte bir boğaz olduğunu ve denizin kabarma zamanının yaklaştığını anladı. Çevresinde bir sandal bulma umuduyla bakınacak kadar durdu olduğu yerde. Çevrede göze görünen bir sandal olmadığını gördüğünde yitirdi bu umudunu. Umudunu suyun yükselmemesi isteğine bağladı. Su boyu gırtlağına geldiğinde bu umudunu da yitirmiş daldı. En iyilerin zorluğu. "Ne üstüne çalışıyorsunuz?" diye soruldu Bay Kona'ya. "Çok zorlanıyorum. Birazdan gelecek olan yanılgımı hazırlıyorum," diye yanıtladı Bay Kona. Yıldız Falı. Bay Kona, yıldız falına baktıran insanlara geçmişte mutlu ya da mutsuz özelliği olan yaşanmış bir olayın tarihini falcılarına söylemelerini rica etti. Yıldız falı falcıyla yaşanan olayı belli ölçülerde göstermeliydi. Bay Kona bu öğüdünde pek başarılı olamadı. Çünkü inananlar falcılarının, yıldızların olumlu ya da olumsuz, açıklamalarının yaşanmış olaylara uygun düşmemiş olmasına karşın canları sıkılmış bir biçimde dediler ki, "Yıldızlar belli olasılıkları gösteriyorlar. Belki de o adı geçen tarihlerde bizim yaşadığımız olaylar da olasılıklar içindeydi kuşkusuz." Bay Kona bu söylenenlere şaşırdı ve başka bir soru daha sordu. "Bütün yaratıklardan salt insanların yıldızların konumundan etkilenmesi de kafamda pek aydınlanmadı. Bu güçler öyle kolayca hayvanları bu durumun dışında bırakamazlar. Burcu kova olan belli bir adam var diyelim. Bir de burcu oğlak olan bir pire ve adam nehirde boğulursa ne olacak? Belki pire de boğulacak adamla. Yıldız konumu çok iyi olsa da." "Yok, bu hoşuma gitmedi." Satın alınmazlık. Bir insanı satın alınamaz olarak yetiştirmek için ne yapmalı sorusunu Bay Kona şöyle yanıtladı. "Doyurmalı onu." Birisini iyi öneriler getirmeye nasıl özendiririz sorusuna da, "Bir yolunu bulup getireceği önerilerden doğan yarara onu da ortak ederek," diye yanıt verdi.

Sayın Akın Altan'a çok teşekkür ediyorum. Hemen ardından Liturji adlı şarkı duyuldu. Çoğu zaman gençler Yunanistan'da sadece dinleri için değil, ilgilendikleri kişiyi bir an olsun görebilmek için de kiliseye giderlerdi. Az önce dinlediğimiz şarkıda Marilyn Dunn'ın bize anladığı da buydu. Sözler Yannis Theodorakis'e ait idi. Müzik ise Mikis Theodorakis'e. Mary Linda ile devam ediyoruz. Şarkı Manolis Hiotis tarafından bir komedi filmi için yazılmıştır ve başlığı Me kinigun ta aderfia sou ya da Türkçe'de Kardeşlerin beni kovalıyor. Filmin bir sahnesinde Mary Linda ve Manolis Hiotis şarkı söylediği bir eğlence merkezindeyiz. Filmin kahramanı bir ara sahneye çıkıyor ve Manolis Hiotis ile Cura'yla yarışıyor. Ancak onu yenmeyi başaramaz. Tabii ki bunlar filmde oluyor. Filmin oyuncusu olan Dinos Iliopoulos Cura çalamazdı zaten. Ama hadi filmin müziğini dinleyelim.

Mary Linda Manolisiotis ve Dinos Ηλιόπουλου Dinledik. Bir sonraki parça Manos Hadzidakis'in orkestrasyonu yaptığı Dimitris Gogos'un Rebetikos şarkısıdır. Başlık Mesa Sti Zois Ta Monopatia, ya da Türkçe'de Hayata Yolar.

Apaçık Radyosu'nda Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yanis Saulis. Radyo programımızın sonuna geldik. Bugünkü yayını rock ve klasik müzikle kapatacağız. Freddie Mercury bize Time adlı şarkıyı söyleyecek ve hemen ardından Camille Thomas'ın Gluck'un Orfeas Kevridiki adlı parçasını cello ile çaldığını dinleyeceğiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil, her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: 112.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
4: Reklamlar bitti.
10: Apaçık Radyo.
11: Afrika. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Ufuk Aktaş.
12: Afrikon'dan herkese selamlar. Kainatın tüm renklerine, seslerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo'da pazar akşamları Afrika semalarında dolanmaya devam ediyoruz. Bugünkü programda Mulatu Astatke'nin 10 yıllardan sonra çıkardığı stüdyo albümü Mulatu Place, Mulatu olacak. Albüm Londra ile Addis Ababa'da kaydedildi. Mulatu'nun uzun yıllardır birlikte çalıştığı, genellikle Avrupa ve Dünya turnelerinde ona eşlik eden İngiliz grubun yanı sıra Addis Ababa'daki müzisyenler de kayıtlara eşlik etti. Mulatu Astatke'nin bu albümde kariyerinin farklı dönemlerinden parçaları dinleyeceğiz. Onları yeniden yorumluyor. Geniş geniş doğaçlıyor. Albümün ilk parçasıyla başlıyoruz. Yaklaşık 10 dakikalık bir parça. Zelesenge Devel. Apaçık Radyo'da Afrikon başladı. Keyifli dinlemeler.

cazının babası olarak anılan Üstad Muğla Tuğhan Statke aslında 1950'lerin sonunda havacılık mühendisliği okumak için Galler'e gidiyor. Orada trompet çalarken fark ediliyor. Ve hani daha fazla müzikle ilgilenmesi, hatta okulunu okumasına yönelik yönlendirmeler sonucunda Londra'da Trinity Müzik Koleji'nde piyano, klarnet ve armoni eğitimi alıyor. Ardından caz sahnesine dalıyor ve Ronnie Scott'la çalışıyor. Sonrasında Amerika'ya gidiyor ve Boston'daki Berklee Müzik Koleji'ne kabul edilen ilk Afrikalı öğrenci oluyor Mulatu Astatke. Şimdi albümden Yeker Nese ve Azmari'ye kulak vereceğiz.

Berklee Müzik Koleji'nde vibrafon ve perküsyon eğitimi alıyor Mulutu Astatke. 60'ların sonunda kendi sound'unu yaratmak için Addis Ababa'ya, Etiyopya'ya geri dönüyor. Kendi müziğinden hem bu Amerika'da öğrendiği caz müzik eğitimi hem de Etiyopya kültürünü çok iyi harmanlıyor. Vibrafon, elektrikli klavyeler ve perküsyonlar ağırlıklı Mulutu Astatke'nin müziğinde. Şimdi albümden Netsanet ve Chica Chica parçalarına kulak vereceğiz. Keyifli dinlemeler.

Mulatu Place, Mulatu albümü 1 saat sürüyor ortalama. Baştan sona oturup keyifle dinlenebilecek bir albüm bence. Eskiyle yeniyi bir araya getiren hem rahat hem de duygusal bir yolculuk olarak tanımlıyor Mulatu'nun bu albümü. Eşsiz dünyasına farklı bir zamanda onunla karşılaşmış gibi adım atıyorsunuz. Ama yine Mulatu aslında kendini çalıyor. Şimdi Motherland, Mulatu ve Yekarit parçalarına kulak vereceğiz.

0: Afrikon'dan bu haftalık bu kadar. Mulatu Astatke'nin Mulatu Place, Mulatu albümüne kulak verdik bu hafta. Bir sonraki hafta umarım yine denk geliriz. Hoşça kalın.
1: Afrika. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Ufuk Aktaş.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: On Üç Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
3: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
2: Reklamlar.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

0: Hazırlayan ve sunan Murat MRT Seçkin.
1: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da bendeniz Murat MRT Seçkin'in hazırlayıp sunduğu Neden Bunları Dinliyorum programının 113. fasikülüne hoş geldiniz. Bu programda albüm dinleme alışkanlığına kafayı takmış biri olarak bir albüm, toplama, soundtrack veya demo üzerinden elimden geldiğince çok kişisel, az genel bir okuma yapmaya çalışıyorum. Programın 113. fasikülünde progresif gösterip, punk vuran, Zappa'dan John Waters'a tuhaf bir Amerikan perspektifinde ilerleyen müziği ve eşlikçi sözleriyle ama hepsinden önemlisi böyle de olmaz dedirten ve tüm inşasını bu temel üzerine kurduğu bass groove'ları ile Primus'un ikinci uzunçaları Sailing the Seas of Cheese'e kulak vereceğiz. 80'li yılların ortasında temelleri atılan Primus, ilk albümünü çıkarana kadar geçen süreçte özellikle canlı performanslarıyla gitgide daha çok tanınmaya başlar. Claypool'un komplike müziği ve olabildiğince tanıdığı insanlardan oluşturmaya çalıştığı kadrosu daha başlarda bile sürekli olarak değişiyordu. Primus'un ilk albümüne kadar bu projeyi sürdürebilmek adına farklı metal projelerinde yer alıyorlardı. Primus'un aslında ilk çıkışını ve kaydını bir canlı konser kaydı olan Suck on This ile yapıyor. Bu kadar performatif bir grup için bence oldukça akıllıca bir seçim. Çünkü yıllar içerisinde zaten kesinlikle canlı dinlenmesi gereken bir grup olduklarını kanıtlıyorlar. Ardından ilk uzun çalarları Frizzle Fry ile birlikte her albümde gittikçe daha tanınır ve bilinir hale geliyorlar. Bugün beraber dinleyeceğimiz Sailing the Seas of Cheese albümünün ekibin ikinci yayını. En bilineni değil ama bana göre Primus'u tarif eden en değerli albüm. Her ne kadar funk metal diye geçse de bence tamamen zıvanadan çıkmış saf bir funk albümü kendisi. Tüm üyelerin enstrüman kabiliyeti sayesinde 3 kişilik bir ekipten değil de kalabalık bir orkestradan çıkıyor hissine çok kapılıyor insan. Daha önceki programlarda da virtüöz müziğinden pek hoşlanmadığımı, aşırı teknik işlerde kendimi kaptıramadığımdan bahsetmiştim. Primus'takilerin virtüöz olmadığını söylemek yalan olur. Ancak çalım teknikleri ve şarkı kurgulamalarında hiçbir zaman "bak ben ne acayip çalıyorum, sen yapamazsın" hissiyatı asla olmuyor. Les Claypool'un bas çalışı her seferinde "öf bu da uzattı değil de ne yapıyor bu adam yahuya" dönüşmesi bence dinlenmesinin en önemli sebeplerinden de biri. Evet, bu pazar funk rock veya metalin en değerli ekiplerinden Primus'un 1991 tarihli ikinci albümleri Sailing the Seas of Cheese'i dinleyeceğiz. Önümüzdeki pazar görüşene dek dayanışma ve sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın.
2: Tough and the stomach as it's flow. The cold wind of conformity is nipping at your nose. Some trendy new atrocity has burned.

Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

0: Hazırlayan ve sunan Murat MRT Seçkin. It is not in the
1: rubbish, it is in where you put the rubbish. Apaçık Radyo.
0: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel. Kainatın tüm sesleri Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Kemal Tamcan'a teşekkür ederiz.
0: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
2: Perşembe geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
2: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı.

0: Apaçık Radyo'dasınız. Zifir başladı. İlk Sema Hütun'a ben.
1: Uğur Çıkıkçılı ben de.
0: Sıra dışı bir şekilde başladık. Müziksiz başladık. Özel bir yayın var çünkü bugün Zifir'de. Sevgili dostumuz Cüneyt Bolak anısına bir kayıt hazırladık sizler için. Evet, geçen hafta öldü Cüneyt. Bir hafta geride bıraktık onsuz hayatımızda. Ve bugün de sesini sizlere iletelim istedik. Bunu yapmayı planladık. 2021 yılına geri döneceğiz. 12 Ocak tarihli bir özel program. Ama nedir, neden bahsediyoruz bilmeyenler için biraz bağlam vermek isteriz. Cüneyt Bolak, Açık Radyo'nun ve Apaçık Radyo'nun en eski programcılarından birisi. Doymak bilmeyen bir müzik zevkiyle el atmadığı hiçbir alan ve müzik tarzı kalmamıştı. Onu bilenler çok iyi bilir zaten.
1: Doğru.
0: Evet, ben 2010'lardan da önce Bu Yaka programında, hani o zamanlar çok da ısınamıyor olsam da sayesinde merak duyduğum rap müziği onunla keşfetmiştim. East Coast, West Coast muhabbetini Bu Yaka'da onunla yapmıştık. Daha sonra Sefer Tasım, işte numune dosyaları, öğle kuşağında caz saatinde bizlerle buluşmuştu. Cüneyt'in müthiş seçkisiyle caz tarihini deşmiştik ve Dikenli Tel, metal severler bilirler, hatırlarlar belki. Ağır Metal'in 50. yaşında başlığıyla 2020 ve 21 yıllarında iki kuşak sürmüş bir özel Cünort programıydı. Çok da keyifli bir programdı. Cünort'un o çok kendine has üslubu ve espri anlayışı ama bir yandan da metal müziğe vukufunun, hakimiyetinin de çok iyi ortaya çıktığı bir yıllık bir özel seriydi. Bu akşam işte Zifir'e uygun şekilde Dikenli Tel'den bir bölüm dinletelim istedik sizlere.
1: Evet, aslında çok da iyi özetledin. Bu arada ben de caz mirası da ekleyeyim program olarak.
0: Sonsuz çünkü. Evet.
1: Evet, yani hangi birini sayacağımızı şaşırıp unutabilmemiz çok mümkün. Çok renkli laflarla bir hokkabaz gibi oynayan, benim böyle nadir gördüğüm hayatımdaki kişilerden biriydi gerçekten. Yani kelimelerle bu kadar cambazca oynayıp insanı şaşırtan, kahkahaya boğan bir insandı. Benim de çok, işte hatta yazışmalarımızı okuyordum program önce. Yani o kadar çok yazışmışız, o kadar çok komik bir anekdotumuz var ki, yani insan bir oturup bir program anlatabilir bunu.
0: Kesinlikle.
1: Çok uzatmayalım bence. Yani zaten çok hoş bir program dinleyeceğiz Cüneyt'ten. Yedinci günü gibi de düşünelim bunu. Bir yedi mevlidi gibi de belki.
0: Kesinlikle.
1: Onu da böyle bir anıyoruz. Bizim için de anlamlı oluyor bu, böyle anmak Cüneyt'i. Evet, hani kulaklarımızda tınlayacak ses diye, şakaları diye bitireyim. Unutmak kolay değil tabii böyle
0: Kesinlikle.
1: Bir ismi.
0: Kesinlikle. Ve yani burada işte radyo arşivi de onun mirasıyla dolu. Dikenli Tel sadece bir bölümü. İlerleyen dönemlerde başka program kayıtlarına da radyonun farklı kuşaklarına denk gelebilirsiniz. Ama Dikenli Tel Zifir'e çok iyi uyacak diye düşünüyorum. 12 Ocak 2021 tarihli programı duyacağız şimdi. İskandinavya ve diğer kuzey ülkelerinden death metal örneklerine yer vermiş Cüneyt burada. Evet, metalin aslında kronolojik denebilecek bir tarihini anlatmıştım Dikenli Tel'de. Hani o ilk başlangıç döneminden çatallandığı yerlere kadar çok iyi girip çıkmıştı. Evet, böyle güzel bir kayıt Zifir'in de kataloğuna uyacak şekilde bir çeşitliliği var playlistin. Ama en güzeli tabii ki Cüneyt'in burada hem müziği hem de grupları anlatma biçimi olacak. Hadi hep birlikte kulak verelim. Toprağın bol olsun Cüneyt.
1: Selamlar olsun Cüneyt sana.

Dikenli Ter. Ağır Metal 50 yaşında. Hazırlayan ve sunan Cunort. Ağır Metal 50 yaşında. Hazırlayan ve sunan Cunort.

İyi geceler. Diken Tele, İsveç, Göteborg'un Medar İftarı, Melodic Death Metal'in mucitlerinden At The Gates ile başladık. 95 tarihli klasik Ruh Kıyımı, Slaughter of the Soul albümlerinden Blinded by the Fear dinledik. Neden bunu dinledik? Bir sürü sebebi var. Birincisi, yapılmış en iyi ekstrem metal parçalarından birisi. İkincisi, 80'lerde altın çağını yaşayan klasik metal, thrash metal, pop, glam ya da hair metal. 90'larla beraber kah ana akım müzik piyasası, kah underground'daki popülerliğini yitirdi. MTV'yi Seattle ikametli, oduncu gömlekli depresif gençler, underground piyasayı da içkisi kumarı olmayan şortlu grindcore'cular ele geçirdi. Florida'da sıcaktan bunalan gençlerin ürettiği death metal ise serin diyarlara göç etti ve kendini İsveç'te önce Stockholm, sonra Göteborg'da yuva kurdu. Diken Tel'de bir İsveç programı yapmanın zamanı gelmişte geçiyordu. Bizim Abba'dan, Europe'dan, Roxette'den, dünyadaki tek death metalci Melodeth lakaplı sevgili Maestro'nun favori grubu Ace of Base'den ne eksiğimiz var diyen İsveçli ölüm metali gruplarını dinleyeceğiz bu gece. Tabi arada civardaki başka ülkelere de gideceğiz. Neyse, bu gece At The Gates ile başlamamızın ve konumuzun İsveç olmasının bir üçüncü sebebi de ülkemizde de seveni bol olan Melodic Death Metal gruplarından benim pek fazla tanımadığım birinin, Children of Bodom'un kurucusu, gitarcısı, vokalisti ve lideri Alexi Laiho'nun geçtiğimiz Aralık ayında hayatını kaybetmiş olması. Dediğim gibi Children of Bodom'u pek tanımıyorum. Evanescence ya da Şebnem Ferah tarzı kadın vokalistleri olan bir gotik grup sanıyordum aslında. Baktım arkadaşlarım içinde de sevenleri var. Hem Children of Bodom çalayım hem de güzel bir İsveç Melodic Death Metal programı yapayım dedim. Ve programı hazırladıktan sonra, hatta biraz önce, İsveçli sandığım grubun aslında Finlandiyalı olduğunu öğrendim. Ne demişler? Alışmadık Diken Tel'de Children of Bodom durmazmış. Alex'in acı kaybına üzülen herkes ve sevgili arkadaşlarım Fatih ve Erol için onların seçtikleri bir parçayı çalayım. Grubun 99 tarihli Hatebreeder albümünden War.

Heart gelecek. Ardından da hakiki İsveçli melodik death metal'in Göteborg'lu 3 slasherlerinden biri olan In Flames gelsin. 96 Jester Race albümlerinden Moonshield, Children of Bodom ve In Flames arka arkaya 95.0 frekansında Açık Radyo'da.

Yakın zamanda vokalist gitaristini kaybedip dağılan Children of Bodom ve Göteborg Melodic Death Metal sahnesinin üç büyüklerinden biri olan In Flames'i dinledik. Warheart ve Moonshield geldi gruplardan. Bu bahsi geçen üç büyüklerden bir diğeri başta dinlediğimiz At The Gates'ti. Diğeri de Dark Tranquility. Bu üç grubun elemanları da sıkı fıkı arkadaşlar. Aynı ortamlara takılıyorlar. Benzer müzikler dinliyorlar ve ekstrem türlerin yanı sıra klasik heavy metal ve power metal seviyorlardı. Ekstrem müzik yapacağız diye Iron Maiden, Judas Priest melodilerinden vazgeçmek istemiyorlardı. Ve Melodeath denen, melodic death metal böylece doğdu. Buraya kadar her şey güzel ama bu arkadaşların yaptıkları başyapıt albümler sonrasında binlerce birbirinin taklidi, birbirinin karbon kopyası melodic death metal grubu ortaya çıktı. Bir de kötülüğü grupların yaptığının 2000'lerde ortaya çıkan metalcore müziğine kaynaklık etmek. Amerika'yı kasıp kavuran bu metalcore dalgasını biraz her fırsatta bağırıp çağıran, dur kalk dur kalk haliyle için bulandıran Kadıköy Pendik minibüslerine benzetiyorum. Seveni vardır, ben almayayım, alanında mani olmayayım, üst üste iki parça çalayım. İlki Arch Enemy'den. Arch Enemy bir süper grup. İsveç'in köklü death metal gruplarında kariyerlerine başlamış elemanlardan kurulu. Gitarcıları Michael Amott, kurucusu olduğu Carnage'in yanı sıra Carcass'ta da çalmıştı. Vokalde ise daha sonra 2000'de gruba gelen Angela Gassov abla ya da 2014'te mikrofonu alan Alice White Goose ablalar yok. Kurucu üye Johan Liva var. Önce 96 tarihli Black Earth albümlerinden zincirli klibiyle de gönüllerde yer eden Bana Bir Melek Göm, Bury Me An Angel'la Arch Enemy dinleyeceğiz. Sonra da Karanlık Huzur, Dark Tranquility gelecek. 95 tarihli The Gallery albümünden Punish My Heaven, Dikenli Tel'de melodik ölüm metalini taçlandıracaklar.

Arcanemy ve Dark Tranquility dinledik. Melodilere doyduk. Bazen bu melodik death metalde ve aslında power metalde de öyle yerlere gidiyor ki melodiler. Kah bizim toprakları andırıyor. Tamirci çıraklarını, Anadolu rock ezgilerini. Bolca da Kelt kültürüne, Britanya topraklarına selam çakıyor. Britanya ki bir yandan heavy metalin doğum yeri. Yeni dalga Briton heavy metali bildiğiniz gibi yeni kıta Amerika'da thrash metalin doğuşuna tesir etmişti. Thrash dalgası oralardan dünyanın dört yanına yayılmıştı. Britanya'dan da hiç de boş olmayan thrash grupları çıktı. Onslaught, Xanthrax, Lamb Over Death, Acid Rain gibi nefis gruplar. Ama bence en nefisi iki başyapıta imza atan Sabbath'tı. Grubun vokalisti başpagan Martin Walkyier, anti-Hristiyan pagan sözleri ve vokal tarzıyla Norveç'te doğan modern black metal'e de ilham olmuştu. İki nefis albümle thrash'e doydu ve Sabbath defterini kapatıp Skyclad diye bir grup kurdu Martin. Müziğindeki metal unsurları gitgide azalttı. Kostümüyle, duruşuyla, notasıyla kendisini komple folk olaylarına bıraktım. Death metal'e biraz ara verelim ve Skyclad'in 92 tarihli Burnt Offering to the Bone Idol albümünden parça dinleyelim. Thrash metal 3-4 kişiyle oynanan ve sonunda Almanların kazandığı bir oyundur diyen Açık Radyo Vertigo Spor veteranı Hilmi Tezgör'e gelsin parça. Kendisini Diken Tel için hazırlayacağı Teutonic Thrash menüsünü hezyanla bekliyorum ve Skyclad'den Spinning Jenny'yi döndürüyorum.

Britanya'daydık. Skyclad'den dinledik. Spinning Jenny. Bu melodilerin üzerine Sherwood ormanlarının gururu olan Robin Hood'un memleketi Nottingham'a geçelim. Nottingham'da kurulan E-Rake plak şirketi 80'lerin ikinci yarısı ile birlikte yer altından turp gibi gelen grindcore ve death metal gruplarına ev sahipliği yapmıştı. Napalm Death'in, Bolt Thrower'ın, İsveç death metaline damga vuran Entombed'un albümlerini basmıştım. Bir de Liverpool'lu Carcass'ın. Carcass'ın mezar soygunculuğundan tıp fakültesine yatay geçiş yaptığı ve İsveç markası Melodic Death Metal'i tanımladığı 93 tarihli Hard Work albümünün isim parçasıyla Melodeath sularına geri dönüyoruz.

Karkas'tan dinledik Hard Work. İsveç'e geri dönüyoruz. Bu İsveç'te sadece melodik death metal yok tabii ki. İsveç ekstrem müzik sahnesi Göteborg'da melodet keyfi çatmazdan önce Stockholm'deydi. Ve artık old school İsveç death metali olarak anılan müziği üretmekle meşguldü. Patron çıldırdı sloganıyla üretilmiş Boss marka. Heavy metal pedallarından, mi notasından doğulara kadar kalınlara çekilmiş gitarlardan gelen nefis bir sound yakalanmıştım. Bu eski okul death metalinde başka bir üç slasher vardı. Biri Earache Records'tan bahsederken andığımız Entombed. Diğer ikisi de onların kankalarının grupları Unleashed ve Dismember. Bu ikisine kulak verelim. Unleashed ve 91 tarihli Where No Life Dwells albümlerinden They Shall Be Slain. Dismember ve 93 tarihli Indecent and Obscene albümlerinden Dreaming in Red. Açık Radyo'da 95.0'da Diken Tel'de.

İsveç menşeli Mevlik Death Metal ile başladığımız Dikentel'e eski okul İsveç Death Metal'inin baş öğretmenleri Unleashed ve Dismember'la devam ettik. They Shall Be Slain ve Dreaming in Red dinledik. Ve bu geceki programın da sonlarına yaklaştık. İşe thrash ile başlayıp folk metal'e gidenler olduğu gibi işe death ile başlayıp progresif sulara açılanlar da mevcut ekstrem metal dünyasında. Onlardan biri gitarı, bası, tuşlu çalgıları ve davulu şahane çalıp bir de üzerine böğüren ve şarkı söyleyen Dan Svanö ve onun lideri olduğu Edge of Sanity. Onlarca grubun albümünde çalan, kayıt ve prodüksiyon işlerini yöneten, bir sürü de yan projede türlü türlü müzik yapan Dan Svanö bu gruplarla pek de konsere çıkmaz. Çalıştığı müzik mağazasında gençlere gitar, ukulele filan satar durur. Evcimen Svanö abi herhalde artık müzik mağazasına da gitmiyordur. Grubu Age of Sanity'nin 93 Spectral Sorrows albümünden bir parça dinleyeceğiz. Günümüz pandemi koşulları için yazılmış bir eser adeta. The Mask, Maske. Ardından da İsveçli gotiklerin gururu. Ruhları Sümerli, kendileri Stockholm'lü. İşlere Death ve Doom'la başlayıp sonra türlü türlü müziklere yelken açan Tiamat gelecek. Pandemi olmasa memlekete gelip Wild Honey ve Clouds albümlerinin sevilen parçalarını seslendireceklerdi. Olmadı, seneye bekliyoruz. 1991 The Astral Sleep albümünden Lady Temptress'i dinleyeceğiz. Ve bu geceki Dikenli Tel'i bitireceğiz. Ben Junort, haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi geceler, iyi düşünceler.

Dikenli Tel. Ağır Metal 50 yaşında. Hazırlayan ve sunan Cunort.

0: Zifir dinliyorsunuz. Burası Apaçık Radyo. Özel bir anma programını geride bıraktık. 12 Ocak 2021 gününden dikenli teldi. Duyduğumuz geçtiğimiz hafta ölen, kaybettiğimiz dostumuz Cüneyt Bolan kuşaklarından, radyo için hazırladığı kuşaklardan dikenli telin sadece bir bölümünü onun anısına bugün sizlere ilettik. Onun sesini duymakta umarız. Size de bize geldiği kadar iyi gelmiştir. Evet, böyle kapanıyor bu akşam yayın. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
1: İyi geceler. Tekrar sana merhaba Cüneyt.
2: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
3: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı.

0: Apaçık Radyo.
1: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
0: Apaçık Radyo.
2: Klang. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
3: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

It's the lines of the poignet of the mountain.

Sayarım.

How can a person dream?

Shine.

0: plan. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
1: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

0: Apaçık Radyo
1: Mint.
2: Gıcır cızır plaklar.
1: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.
3: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
4: Sen ne yaparsın?
0: Apaçık Radyo.
1: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
3: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: I don't care if we fill the jails, arrest anyone, any rank.
1: Hayatı ciddiye alınamayacak kadar ciddi. We will make them see their injustice, and it will hurt,
2: as all fighting hurts. Apaçık Radyo. Noy. Türlerden bağımsız yeni sesler.
3: Noy.
2: Hazırlayan Selin vesaire.
4: Çarşamba geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

bırak pencereni. Örtme perdeyi bu gece. Açık bırak pencereni. Örtme